Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: Fiyata Migros'ta 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize iyi
1: gelecek. 1-1-2 Acil çağrı merkezi, acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı, acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım, araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor, acil ambulans lazım.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dip çamuru temizliği yapılan İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdi. Bakan Kurum, körfezde yeni canlı türlerinin görüldüğünü belirtti. Değişimi kendi gözlerimizle gördük, ne kirlilik kalmış ne kötü koku ifadelerini kullandı. Dünyadaki çocukların yarısı en az 3 iklim tehlikesine maruz kalıyor. UNICEF tarafından yayımlanan rapora göre iklim krizinin derinleşmesiyle birlikte çocuklar sıcak hava dalgaları, fırtınalar, seller ve kuraklık gibi artan tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Dünya genelinde 1 milyardan fazla çocuk bu tehlikelerin en az 3'üyle aynı anda mücadele ediyor. UNICEF, hükümetlere ve iş dünyasına emisyonları azaltma ve çocukların bağımlı olduğu hizmetlere odaklanarak iklim uyumunu geliştirme çağrısında bulundu. Bolu'daki Gerede Çayı kirlilikle gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar nedeniyle çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması için tedbirlerin artırılmasını istedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir karette ayağına parke taşı bağlanmış halde bulundu. Balıkçılar kurtardıkları hayvanı denize bıraktı. Olaya tepki gösteren amatör balıkçı Ahmet Şahin, böyle bir vicdansızlığı kim yapar gerçekten bilmiyorum. Lütfen deniz canlılarına saygı duyup koruyalım dedi. Ay sonunda Polonya'da enerji verimliliği yarışması yapılacak. Amaç en az yakıtla en uzağa giden aracı geliştirmek. Yarışmaya çok sayıda Türk öğrenci de katılıyor. İstanbul Teknik Üniversiteli öğrencilerin hedefi 1 litre yakıtla 1000 kilometre gidebilmek. İTÜ'lü öğrencilerin geliştirdiği araç sadece 40 kilo ama buna rağmen 1 litre benzinle 861 kilometre yol gidebiliyor.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
0: ETS sizin için seçti.

0: Son dakika.
1: 2026 Dünya Kupası'na Avustralya yenilgisiyle başlayan A Milli Futbol Takımı D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a da 1-0 mağlup oldu. Milliler ikinci dakikada Matias Gayarza'dan gelen golle yenik duruma düştü. 45+3'te de Miguel Almiron kırmızı kart gördü ancak ikinci yarıda da aradığımız golü bir türlü bulamadık. Bu sonuçla Türkiye D grubunda son sıraya düştü. Milli takım gruptaki son maçını 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri ile oynayacak.
0: Son dakika.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi hafta sonları herkese. 20 Haziran 2026 Cumartesi bugün. Bugün önemli bir gün. 2,5 milyona yakın aday üniversite sınavına girecek. Temel yeterlilik sınavı bugün saat 10.15'te başlayacak. 165 dakika sürecek. Sınavın ikinci oturumu ise yarın düzenlenecek. Yani bugün öğrencilerin, adayların en geç saat 10'da sınav yerlerinde olması gerekiyor. Lütfen geç kalmayın, erken çıkın evden. Olası bir trafik sorununa, olası bir probleme karşı önleminizi alın. Hiçbir şey yaşanmazsa erken varmış olursunuz. Bunda da hiçbir zaman bir sıkıntı olmaz. Rahat rahat beklersiniz diğer stresleri yaşamaktansa. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. 2 saat boyunca Kral Pop Radyo mikrofonlarında olacağım. Yüksek öğretim kurumları sınavına girecek olan tüm öğrencilere, tüm adaylara şimdiden başarılar diliyorum. Bir de sosyal medya hesaplarımızı hatırlatacağım. X, Facebook ve Instagram'da Kral Pop adresindeyiz. Hadi başlayalım hafta sonuna.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una kaçırılmayacak ürünler.

Dünya Kupası'na veda ettik maalesef. A Milli Futbol Takımı 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'la karşı karşıya geldi. Müsabakada Paraguay'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu sonucun ardından da henüz puanı bulunmayan Ay Yıldızlılar Dünya Kupası'na veda etti. Paraguay umudunu 3. haftadaki Avustralya maçına taşıdı. Milli takım gruptaki son maçını 26 Haziran'da Los Angeles'ta Amerika ile oynayacak. Bizim için formalite maçı olacak tabii. Ama sağlık olsun, 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndaydık yeniden. Teşekkür ediyoruz bizim çocuklara, A Milli Futbol takımımıza. Bir dahakine görüşmek üzere diyelim o zaman. Kral Pop'tasınız.

Yükseköğretim Kurumları sınavı var bugün malum. Yaklaşık 45 bin personel görevli. TC kimlik kartlarının kaybolmasına karşı nüfus müdürlükleri 7'den itibaren açık, 17'ye kadar da açık olacak. Yarın da 07-15.30 saatleri arasında hizmet verecek nüfus müdürlükleri. Hazır kuvvet ve takviye ekiplerde sınav yerini şaşıran ya da sınava geç kalmak üzere olan öğrencilere yardım etmek için hazır bulunacaklar. Lütfen geç kalmadan evden çıkın erken erken. Sınav yerlerinize vakitte gidin. Yolda ya da okulda yaşanabilecek herhangi bir aksiliğe karşı tedbirli davranmakta fayda var aslında. Sınav yerine erken gitmenin bir sakıncası, bir mahsuru yok. Tüm adaylara bir kez daha başarılar diliyorum. Hakkınızda hayırlısı olsun. Blok 3 ve Poize işbirliğiyle devam edeceğiz cumartesi sabahına. Çok güzel gülüyorsun. Şimdi popun.

0: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

Ricky Martin konserine geri sayım başladı. Farkında mısınız bilmiyorum. 15 yıl sonra yeniden İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak Ricky Martin. Kulis istekleri belli oldu. Pek değişik geldi bana. Dünyanın farklı bölgelerindeki doğal bakım uygulamalarını deneyimlemeyi seviyor Ricky Martin ve böyle

Temmuz'da İstanbul Küçük Çiftlik Park'ta sahne alacak. Blok 3 konserine de sayılı günler kaldı. La Katedral konseri, 120 kişilik dev senfoni orkestrası ve sürpriz sahne şovlarıyla unutulmaz bir konser deneyimi yaşatmaya geliyor. Blok 3 konseri 28 Haziran'da Kral Pop Radyo Medya sponsorluğunda Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda olacak. Biletler Bu Bilet ve Fasto'da satışta. Ayrıntılara da sosyal medya hesaplarımızdan ve kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

20 Haziran 2026 Cumartesi bugün. Bugün uzun zamandır beklenen bir gün. YKS sınavına sayılı dakikalar kaldı. Temel yeterlilik sınavı 10-15'te başlayacak. 165 dakika sürecek ve sınavın ikinci oturumu da yarın. Alan yeterlilik testi sabah saat 10-15'te başlıyor. 180 dakika sürecek. Üçüncü oturumda yine yarın yabancı dil testi 15-45'te başlayıp 120 dakika sürecek. Adaylar ilgili sınavlarda saat 10'dan ve 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Bakın lütfen geç kalmayın. Biz de tüm Türkiye bu saatler arasında gürültü yapmadan, okul önlerinden geçerken korna çalmadan adaylara destek olmaya çalışacağız. Dikkatlerini dağıtacak hiçbir şey yapmayalım. Yapanların da yapmasına izin vermeyelim. Uyaralım, ikaz edelim. Bir kez daha başarılar diliyorum herkese. Hakkınızda

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları Vakıf Katılım'da. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları Vakıf Katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi Opet.

0: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
1: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimizin
2: iyi gelecek. Of ya, bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
3: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.

Bu sabah erken saatlerde Dünya Kupası maçımız vardı. Bu kez maçı meydanlarda, parklarda, dev ekranlarda izleyemedik. Zira İçişleri Bakanlığı hafta sonu gerçekleşecek Yükseköğretim Kurumları sınavı nedeniyle 81 ilin valiliğine talimat gönderdi. Sokaklara ve meydanlara dev ekran kurulmamasını istedi. Maç sınav saatine kadar biterdi ama o kalabalığın dağılması trafiği etkileyebilirdi ya da dev ekranların çevresindeki okullar bir şekilde yoğunluğa maruz kalabilirdi. Çünkü parka gelen de maç biter bitmez artık koşa koşa evine gitmeyecek diye düşündüler muhtemelen. Bugün şu saatten sonra YKS'ye girecek adayların sakin bir şekilde sınava varıp dışarıdan da olumsuz hiçbir şey yaşamadan sınavlarına konsantre olması önemli artık. Biz de okul önlerinden, çevresinden geçerken gürültü yapmamaya, korna çalmamaya özen gösterelim, olur mu?

Sınava girenler dışında yazdıklarını açmaya gidenler ya da okulun son haftasından vazgeçip yaz tatilini çoktan başlatanlar ya da hafta sonu için yakın bir yere kaçanlar olduğunu biliyorum. Peki nasıl bir hava bekliyor sizi bugün ve yarın onu biliyor musunuz? Marmara'dan Ege'ye, Akdeniz'den İç Anadolu'ya kadar birçok noktada güneş yüzünü gösterecek. Sıcaklıklar mevsim normallerinde ne bunaltacak kadar sıcak ne planları bozacak kadar serin. Ama yine Güney Ege'nin iç kesimleri, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyinde yer yer yağış da bekleniyor. Aklınızda olsun, Londra'da gibiyiz artık yani. Hem her an yağışa karşı tedbirli olmalı hem de sıcağa karşı hazırlıklı olmamız gereken günler. İnce giyinip üstünüze ince bir ceket alabilirsiniz. Ne bileyim, belinize bir sweatshirt bağlayabilirsiniz. Şemsiyeyi çantanıza atın bence. Sınav sırasında da hiçbir olumsuzluğa sebep olmasın lütfen yağış herhangi bir yerde. Tekrar adaylara, öğrencilere başarılar diliyorum.

0: Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Blok 3 Poizy Çok Güzel Gülüyorsun. 9 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 8 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 7 numara Apio Ömrüm. 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 5 numara Ankara Ekos Beni Al. 4 numara Mebrure Değilim. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.
1: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi.
0: Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela. 9 numara Blok 3 Kusura Bakma. 8 numara Blok 3 Kırgınım. 7 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. Mustafa Sandal Saygı 1. 6 numara Blok 3 Sebebi Var. 5 numara Manifest Daha İyi. 4 numara Blok 3 Poizy Ne Güzel Gülüyorsun. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara, Blok 3 sebebi var. Benim hatam var. Numara Manifest daha iyi.

0: 8 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 7 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. Numara blok 3 kayıp kalp. Yandı, 5 numara mebrure değilim.
1: Şifa olamadım ama zulümde değilim. Şifa olamadım ama zehirde değilim.
0: 4 numara Serkan Nişancı eller üzer. Üç numara blok 3 Poyzi çok güzel gülüyorsun.
2: Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep böyle gidiyorsun.
0: İki numara Mela Bedel iki tas çorba. Bir numara Manifest Ajda Pekkan değil.

0: dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
3: iyi gelecek. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

Dünya Kupası D grubu ikinci hafta maçında milli futbol takımımız Paraguay'a mağlup oldu ve Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybetti biliyorsunuz. Dünya Kupası'na veda ettik yani özetle. Maçın hemen ardından Arda Güler röportajında çok üzgünüz, utanç duyuyoruz, tüm halkımızdan özür dileriz, bir söz verdik ama yapamadık, sahada beceremedik, özür dileriz dedi. Hakan Çalhanoğlu da vuruyoruz ayağına değiyor, vuruyoruz kafasına değiyor, şanssızlık vardı, onlar bir şutla maçı kazandılar. Biz genç bir takımız, daha önümüzde çok turnuvalar olacak, genç arkadaşlarımıza da sahip çıkmamız lazım. Herkes denedi ama olmadı, herkes için tecrübe oldu bu turnuva, daha çok turnuva olacak dedi. Evet, bir hayal kırıklığı elbette oldu ama bundan sonraki turnuvalara odaklanıp bu ekiple nasıl daha iyi oynanabilir buna bakmak lazım. Suçlu aramak, Montella'yı, oyuncuları kötülemek çok yanlış. Sosyal medyada hemen lince geçiliyor, yapmayalım bunu lütfen. Milli takım gruptaki son maçını 26 Haziran'da Amerika ile oynayacak. Evet, bizim için formalite maçı olacak ama olsun, sağlık olsun. 24 yıl sonra Dünya Kupası'ndaydık, bir sonraki turnuvada görüşmek üzere diyelim. Kral Pop burası, Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Öykü Güler Sönmez ben. YKS sınavına sayılı dakikalar kaldı. 10-15'te başlayacak sınav. Lütfen okul çevrelerinde gürültü yapmamaya, korna çalmamaya özen gösterelim. Bunları yapanları da uyaralım. Tüm öğrencilere, adaylara da bir kez daha başarılar dileyelim. Gidiyorum ben. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasında hafta sonu hareketliliği başladı. Önümüzdeki günlerde listeleri sallayacak en yeni şarkılar şimdi Kral Pop'ta. Kral Pop'la keşfet başlıyor. İlk sürpriz ekranların sevilen yüzü Mustafa Mert Koç'tan geliyor. Sözü ve müziği kendisine ait olan ritmi yüksek çok iddialı bir şarkı.

0: Mesut'la Keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Pop müziğin üretken isimlerinden Emre Kaya yine kendi tarzında dinleyeni hemen yakalayacak bir çalışmayla geri döndü. Sözü ve müziği kendi imzasını taşıyan bu yeni hit adayı hafta sonu modunuza eşlik etmeye hazır. Sesi biraz daha açıyoruz. Karşınızda Emre Kaya ikimiz olamıyor.

0: Pop'la keşfet.
1: Kral Pop'la keşfette haftanın en iyisini finale sakladık. Derya Ulu enerjisiyle bu hafta sonunu ele geçirmeye geliyor. Sözlerinde Derya Ulu ve Yasemin Özşengül ortaklığı bulunan, müziği Asil Gök'ün ellerinden çıkan ve Elber Tutkus düzenlemesiyle tam bir kulüp marşına dönüşen o bomba şarkı şimdi Kral Pop'ta. İşte haftanın en şımarığı, en yenisi. Derya Ulu Şımarık.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Kral Pop'la Keşfet. Pop, pop,
2: kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: 1994 yılında ABD'de düzenlenen Dünya Kupası'nda kupa tarihinde en çok ses getiren olaylardan biri yaşandı. Arjantinli futbolcu Maradona doping nedeniyle ihraç edildi ve Kolombiyalı futbolcu Escobar kendi kalesine gol attığı için ülkesinde öldürüldü.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Akbank'lı kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'lı kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'lı kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.

0: Sertan. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız. Uzaklanan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil budur hissi.
4: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik, prestij arayanlara. 20

0: ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Bir adım önde.
3: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: İş ortaklarımız binbir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
5: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir, bir mutluluk getir.

0: bonus kazanma fırsatıyla hemen Boiler'e gel, alışverişe başla. Son gün 22 Haziran.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzu

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

0: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolietour.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak vaza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
3: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
4: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
5: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
6: Tatil budur hissi.
7: Babama yakışan teknoloji vatanda.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros hepinize
2: iyi gelecek. Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
3: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de. Yapı Kredi, bir adım önde.

Dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz

0: ile yaz fırsatlarını kaçırma. Bonus özel ayrıcalıklar ve 7500 TL'ye varan bonus fırsatıyla bu yaz tatil mutluluğunu doyasıya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Çocuklara bir karne hediyesi de AGESA'dan. 30 Haziran'a kadar AGESA Mobil üzerinden çocuğunuz için minimum 3000 TL katkı payıyla çocuğuma BES planı başlatın. AGESA'dan 3000 TL ek katkı payı kazanın. Karne sevincini çocuğunuzun geleceğine değer katacak bir

Günler. Bugün 20 Haziran 2026 Cumartesi. Evet, bu sabah büyük umut ve heyecanla milyonlar ekran başındaydı. A milli takımın 24 yıl sonra sahne aldığı Dünya Kupası macerası çok kısa sürdü maalesef. Ay Yıldızlılar 2026 Dünya Kupası D grubundaki ikinci maçında Paraguay'a 1-0 yenildi. İki maç sonunda 0 puanda kalıp bitime bir maç kala turnuvaya veda etti. Hepimiz çok üzgünüz, millilerimiz de çok üzgünler. Çünkü takım o kadar güçlü bir takımdı ki hiç böyle bir sonuçla karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Canları sağ olsun diyelim, mücadele ettiler, olmayınca futbol dünyası işte olmuyor. Yine de 24 yıl aradan sonra bizlere Dünya Kupası heyecanı yaşattıkları için teşekkür ediyoruz milli takımımıza. Evet, ben Arzu Kaya, 2 saat boyunca sizlerleyim en sevdiğiniz şarkılarla. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele E ve F gruplarında sürüyor. E grubunda bu akşam saat 23'te Almanya, Fildişi sahili, gece 3'te de Ekvador, Kuraçao karşılaşmaları var. F grubundaysa saat 20'de Hollanda, İsveç, sabah 7'de de Tunus, Japonya maçlarını izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu. Reklam.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri Tivibu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. Tivibu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar tvbu.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutar seni?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Keterler, trikolar, modal kumaşlar. Günün her saati rahatlık, hafiflik ve stil arayanlara. Birbirinden şık alternatifler bu yaz Avrupa'da.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Tüm Migros mağazalarında 3 alışverişin biri bizden. 13-28 Haziran tarihleri arasında Migros mağazalarından 3 farklı günde tek seferde 750 TL ve üzeri 3 alışverişten biri 750 mani olarak iade. Detaylı bilgi mani.com.tr'de. Migros, hepimize iyi
4: gelecek. Evde huzurla, yolda güvenle, işte.

hayatın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

Bugün günlerden YKS. Bu sabah 10.15'te başladı sınav. Saatler 13'ü gösterdiğinde sona erecek. Yani şu dakikalarda sınav devam ediyor. Bu yüzden sessizliğimizi korumaya devam edelim lütfen. Çünkü bir yıl boyunca öğrenciler çalıştılar. Emeklerinin karşılığını almak istiyorlar bu sınavda. Dolayısıyla bizlerin sessiz olması gerekiyor. Dikkatlerinin dağılmaması için. Şimdiden başarılar diliyorum tüm adaylara. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. En sevdikleriniz de bu güzel cumartesi günü devam ediyor. Bizden ayrılmayın.

Bilim insanlarına göre insanlar gün içinde ortalama 6000 civarında düşünce üretiyor. Düşünsenize, oturduğunuz yerde çok sayıda şey düşünüyorsunuz. Sabah kalktığınızdan beri kim bilir aklınızdan kaç düşünce geçti. Muhtemelen saymak mümkün değil. Bazen bu düşünceler insanı öyle yoruyor ki farkında olmadan hiçbir iş yapmamanıza rağmen kendinizi yorgun hissediyorsunuz ya. İşte bunun sebebi o binlerce düşünce. Peki o zaman size tavsiyem, sadece şarkıları dinleyin. Çünkü şarkıları dinlerken düşünceleriniz kısa süreliğine susabiliyor. Bu nedenle size iyi gelecek en güzel şey Kral Pop Radyo. Evet, bu şarkı çok fazla düşünen dinleyicilerime...

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Turnuva boyunca golleri istediğin yerde.

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşamlar.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
3: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe. Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Klasik'te. Üstelik 2 ve üzeri

0: atar. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız. Uzaklanan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Hediyenin babası Boyner'le avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner'le

0: geçen geçene. Beni anlayan,
1: her işimi anında çözen,
0: hayatımı kolaylaştıran bir bankam olsun diyen herkes QNB'ye geçiyor. Sizi de bekliyoruz.
2: Geçer geçer Türkiye, QNB'ye geçer.
3: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
4: İngiliz Home farkı var.

WhatsApp mesaj hattından dinleyicilerimiz bizlere ulaşıyorlar. Eskişehir'den Zeynep. Oğlu sınava girmiş, heyecanla bekliyorum diyor. Evet, heyecanlanman çok normal. Çünkü yıl boyunca çalıştılar, çabaladılar ve bu

0: Kral Pop Haber.
1: 20 Haziran Cumartesi gün ortasından merhaba, Çağlar Demirdöker ben, gelişmelerle sizlerleyiz. Yükseköğretim Kurumları sınavı ilk oturumu temel yeterlilik testiyle saat 10.15'te başladı, 13'te sona erecek. Alan yeterlilik testi de yarın saat 10.15'te yapılacak, yabancı dil testi ise yine yarın saat 15.45'te başlayacak. Sınavlardan 15 dakika önce kapılar kapanıyor, yani saat 10'dan sonra gelenler salona alınmayacak, hatırlatalım. Halkalı İstanbul Havalimanı metrosu açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni metro hattının 31 Temmuz'a dek ücretsiz olacağını duyurdu. Konuşmasının devamında gündeminde CHP vardı Erdoğan'ın. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun dış politika eleştirilerine, dış politikada bize ders vermek boyunuzu aşar diye konuştu. Önce şaibesiz kurultay yapmayı öğrenin dedi. Kemal Kılıçdaroğlu ise mutlak butlan kararı sonrası olağanüstü kurultay kapısını kapattı, olağan kurultay sürecini işleteceklerini belirtti. Arınma konusunda da Ekrem İmamoğlu'nu kastetmediğini söyleyen Kılıçdaroğlu, İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayınız mı sorusuna adayımızı yetkili organlar belirler yanıtı verdi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise Denizli'de yeni parti tartışmasıyla ilgili konuştu. Son çabada boşa çıkarsa millete soracağım dedi. Özel partiden ihraç edilme ihtimaline ilişkin de böyle bir şeye kalkışacaklarını sanmıyorum yorum yaptı. CHP'li İstanbul Adalar ve Mersin Silifke belediyelerine yolsuzluk iddiasıyla operasyon düzenlendi. Her iki belediye başkanı da gözaltında. Soruşturmada toplam gözaltı sayısı 59'a yükseldi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre cumartesi ülke genelinde sıcaklık değişmiyor. Bugün İstanbul parçalı bulutlu 27, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 26, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Bursa parçalı bulutlu 29, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 29 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: Türkiye'nin Dünya Kupası macerası hayal kırıklığıyla bitti. Paraguay'a 1-0 yenilen Ay Yıldızlılar gruplardaki 3. maçlar oynanmadan turnuvaya veda etti. Ay Yıldızlılar Haiti'den sonra turnuvaya veda eden 2. takım oldu. A milli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Dünya Kupası'nda heyecan C ve D grubu maçlarıyla sürdü. D grubunda Amerika, Avustralya'yı 2 golle devirdi. C grubunda ise İskoçya, Fas'a 1-0 mağlup oldu. Brezilya, Haiti'yi 3 golle geçti. Fenerbahçe Beko Basketbol Süper Ligi'nde sezonu şampiyon tamamladı. Beşiktaş Gey'ini 77-75 yenen Sarı Lacivertliler tarihinde 13. kez lig zaferine uzandı. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar bugün ülke genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Marmara'da bulutlu hava yine fazlaca görülüyor. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissediliyor. Kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert, gün içinde yağış geçişleri de var. Ege'de ise yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları Ege'de de üşütüyor. Akdeniz'de ise yağış Adana ve Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli olacak. Karadeniz kesimi ise Bolu'yla Samsun, Rize bölümünde yağmur görülecek. Doğu ve Güneydoğu genelinde ise lodos sert ve sıcak esiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
3: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Tem Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.

Evet, tam olarak öğle vaktine adım attık. Kimileri yemeğe çıktı, kimileri şu işi de bitireyim sonra yemek yerim diyor. Eğer siz de masanızın başında ne yesem diye düşünüyorsanız yalnız değilsiniz. Ben de aynı durumdayım şu anda. Halbuki yayın esnasında bir şeyler yemek adetim değildir. Acıkmam da zaten. Ama bugün ne olduysa karnım acıktı. Sanıyorum çift kaşarlı tost siparişi vereceğim. Yanına da güzel bir çay. Bana göre en güzel öğle yemeği. Bu arada bir dinleyicimiz de WhatsApp'tan bize ulaşmış. İstanbul'dan Merve. Ofiste öğle molasındayız. Ekipçe sizi dinliyoruz. Herkese güzel bir gün diliyoruz demiş. Teşekkürler Merve. Sana ve ekibine sevgi selamlarımı gönderiyorum.

0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
1: Dünya Kupası yalnızca sporcuların değil, aynı zamanda taraftarın da hünerlerini gösterdiği bir turnuva. 1986'da Meksika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda ismini de düzenlendiği yerden alan Meksika dalgası sergilendi. Bu tribün gösterisi günümüzde hala birçok takımın taraftarı tarafından yapılmaya devam ediyor.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Ayrı çek.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Flight Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Babama yakışan teknoloji vatanda. 18-22 Haziran tarihleri arasında TCL 139 ekran, 4K Ultra HD, Google Smart QLED TV 41.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Hediyenin babası Boyner'le avla 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner

0: saatte 60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
1: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
2: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
3: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
4: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
3: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
4: Mutlu Akü bir numara.
5: Evde huzurla, yolda güven.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.

0: heyecanla yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Fiyenin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Fiyenin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, yıllardır zirvenin tek sahibi olan kardeş radyomuz Kral FM'in ardından ikinci sırada. Yani genele baktığımızda iki kardeş radyo zirveyi paylaşıyor. RIAK Radyo Araştırma Verisi Mayıs ayı sonuçlarına göre tüm radyolar sıralamasında Kral Pop Radyo ikinci sıraya yerleşti. Araştırma sonuçlarına kralmüzik.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bizleri zirveye çıkardığınız için tüm dinleyicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki aynı frekanstayız. Teşekkürler Türkiye.

Hafta sonuna dair planlarınız var mı? Mutlaka vardır. Günübirlik denize gitmek isteyenler var, piknik yapmak isteyenler var. Umarım çok keyifli bir hafta sonu tatili geçirirsiniz. Bu arada eğer hiçbir yere gitmeyip ben evde uzanacağım, rahat rahat şöyle keyif yapacağım, film izleyeceğim diyorsanız size iki film önerisinde bulunacağım. Birincisi Green Book. Hem düşündüren hem de zaman zaman gülümseten, dostluk üzerine çok başarılı bir yapım. İzlemenizi tavsiye ederim. Bir diğeri ise Stajyer. O kadar güzel, keyifli bir film ki hem eğlenceli hem de sıcak bir hikaye. Farklı kuşakların dostluğunu anlatan bu film günün yorgunluğunu atmak için güzel bir seçenek olabilir. Keyfiniz bol olsun. Pop'un kralı Kral Pop Radyo burası. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde devam ediyor.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolitur.com, 444-0644 ve acentelerimizde.
2: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez post alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında posta başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
3: Benim bankam iş bankası.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: BTT AVM'de A'dan Z'ye aradığın tüm ürünler ve her gün yepyeni sürpriz fırsatlar seni bekliyor. Hemen keşfet, hızlı ve güvenli alışverişin tadını çıkar.
6: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımı.

0: Yandex.com.tr'de.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
3: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.
4: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
5: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
6: İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla. Tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
2: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünürüm.
3: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Babama yakışan teknoloji vatanda.

0: Bir hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bugünlük bu kadar. Yarın pazar. Birlikte keyif yapacağız, dinleneceğiz, kahvaltı yapacağız, yürüyeceğiz, piknik yapacağız. Birçok planımız var, öyle değil mi? Her nereye gidecek olursanız olun, planlarınız ne olursa olsun Kral Pop Radyo en iyi müzikle yanınızda olmaya devam edecek. Yarın saatler 12'yi gösterdiğinde mikrofondayım. Yarına kadar kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Güzel bir cumartesi günü diliyorum hepinize.

20 numaranın sahibi bu haftada Çağla ve Doğu Sürek. Seni Düşündüm şarkılarıyla uzun süre listede zirvede ve birçok platformda da zirvede yer aldılar. 35. haftalarında Çağla, Doğu Sürek, Seni Düşündüm Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu haftada

Top 20. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımından herkese merhaba. Haftanın 20 numarasıyla da geri sayımımıza başlıyoruz her hafta olduğu.

Geri sayımda 20 numaranın sahibi Çağla ve Doğu Sivek Seni Düşündüm oldu. 35 haftadır listemizdeler ve geldik haftanın 19 numarasına. 19 numarada bu hafta bir basamak gerileyen Manifest grubunun başrol Sensin şarkısı var. Müzikal kariyerin birinci yılında söz ve müziğini kendilerinin hazırladığı, grup üyelerinin hazırladığı başrol Sensin listemizin 19 numarasında bu hafta.

22. haftasında Manifest'le başrol sensini listemizde 19 numarada dinledik. Geldik haftanın 18 numarasına. Kral Pop Radyo Top 20 listemizin 18 numarası uzun süredir listemizde yer alan, yani 46. haftasında Poizy ve Murat Bozoğlu Yapar Mısın şarkısıyla listemizin bu hafta 18 numarasındalar.

sende kal. Sözü müziği Poyzi'ye ait Barış Anaç'a Yapar Mısın şarkısıyla Poyzi Murat Boz dinledik 18 numarada ve geldik haftanın 17 numarasına. Listemizin 17 numarasında Ahiyan var. 11 haftadır listemizde Rüya Gibiydin şarkısıyla geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve bu haftada 17 numarada dinliyoruz. Rüya Gibiydin şarkısının sözü ve müziği de Ahiyan.

0: Top 20.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Top, Kral Pop.
2: Başın ağrır, hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. AGESA'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık AGESA'da. Sen de AGESA'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi AGESA.com.tr'de.

0: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
1: Baba büyüksün!
0: Diyerek babasına sarılıyor.
2: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
3: İyi akşam yapar.
4: Milo Tek, Milo C, Milo Puf, Milo Puf Puf.
5: Telefon deyince vatan.
6: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
7: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gül Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
8: Erol Bey, yıllar da geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
9: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
10: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse...

0: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Acil nakde ihtiyacınız varsa Yapı Kredi'de esnek hesap var. Siz de başvurun, hesabınızda paranız olmasa bile tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılayın. Üstelik dilerseniz taksitli esnek hesapla taksit ödeyin. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Bir adım önde.
3: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
4: Tablet istersin, Batıhan'da bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPad'lerde...

yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar nissan.com.tr'de.

0: Pop Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 geri sayımı tüm hızıyla devam ediyor. Listemizin bu hafta 16 numarasında kraliçemiz Sezen Aksu var. Ey Aşk şarkısıyla Paşa Gönül Şarkıları albümünde yer alan bu projede yer alan şarkıyla Sezen Aksu 49. haftasında geçtiğimiz haftaki yerini korudu ve bu haftada 16 numaranın sahibi.

Sözümü Zihni Sezen Aksu, düzenlemesi de Mustafa Ceceli. Ey Aşk'la Sezen Aksu'yu listemizde 16 numarada dinledik. Geri sayımda haftanın 15 numarası, bu hafta bir basamak gerileyen Umur Doma ve Hande Ünsal oldu. Gel şarkısının sözü ve müziği de Umur Doma'ya ait.

Düzenlemesini Umur Doma ve Ufuk Kevser'in yaptığı Gel şarkısıyla Umur Doma ve Hande Ünsal bu hafta bir basamak geriledi, 15 numarada dinledik. 14 numarada ise bir basamak yükselen Yeraltı şarkısıyla APO var. Listemizde 17. haftasında APO'yu Yeraltı yorumuyla 14 numarada dinliyoruz.

0: Ya tutuklusun ya da...
1: Mahzen Medya tarafından yayınlanan Yeraltı şarkısıyla APO yorumu listemizde bu haftanın 14 numarasıydı. Geldik haftanın 13 numarasına. 13 numarada bu hafta listemize yeni bir giriş var. Geçtiğimiz günlerde yeni albümü Kayıp Persona'yı duyuran Blok 3 bu albümde yer alan Kırgınım'la Kral Pop Radyo Top 20 listemize 13 numaradan yeni giriş yapıyor. Ve söz müzik Blok 3'e ait.

Listemize bu hafta 13 numaradan yeni giriş yapan Blok 3 şarkısı Kırgınım dinledik. Kayıp Persona albümünde rekabet yoğun olacak gibi görünüyor ve geldik haftanın 12 numarasına. 12 numarada Poise var. Uyuyamadın değil mi şarkısını geçtiğimiz haftalarda bizle buluşturdu ve Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 12 numaraya yükseliyor.

Sözü müziği Poyzi'ye Barışan'a çağit ve bu hafta listemizde Poyzi'yi Uyuyamadın Değil Mi şarkısıyla 12 numarada dinledik. Haftanın 11 numarasıyla da devam ediyoruz. Özellikle sosyal medyada çok ilgi gören yorumlardan biri Ankara Ekos Beni Al Kral Pop Radyo Top 20 listemizde bu haftanın 11 numarası.

Erkan Erkan sözler, müzik Sertan İpek, Mert Kan Erkan'a ait. Beni Al, Ankara Ekos Kral Pop Radyo Top 20 listemizin bu hafta 11 numarasıydı. Haftanın 10 numarasıyla yavaş yavaş zirveye doğru ilerliyoruz. Listemizde 10 numarada Emre Fel, Funk Takıl var. Bir Güldün şarkısının sözü müziği Emre Fel'e, düzenlemesi de Emre Fel ve Funk Takıl'a ait. Listemizde 24. haftalarında bir basamak gerilediler ve 10 numarada dinlediler.

0: Radyo Top 20. Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Top, top, kral top. Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
1: English Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar English Home mağazaları ve online'da.
2: English Home farkı var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
6: Telefon istersin, Vatan'da bulursun. 1-30 Haziran tarihleri arasında seçili iPhone ve seçili Samsung telefon modellerinde 4000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
7: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
8: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe. Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür.
10: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
11: TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan. Kral Pop Radyo Top 20.
1: Kısa bir reklam arasının ardından Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Kral Pop Radyo Top 20 listesi geri sayımı tüm hızıyla devam ediyor ve bu hafta listemizde 9 numaranın sahibi Manifest. Daha iyi şarkısıyla dinleyeceğiz. Bir hatırlatma, Manifest başrol sensinle Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geri sayımda 19 numarada dinlediğimiz yorumdu. Ve bu kez Manifest'le Daha iyi. Sözümüz iyi Aleyna Korkmaz'a ait, düzenlemesi de Elber Tutkus'a. Listemizde bir basamak geriliyor. Manifest Daha iyi 9 numaranın sahibi.

Hypers Müzik tarafından yayınlanan şarkılarıyla müzikal kariyerlerinde üst üste başarılı şarkılara imza atmaya devam eden Manifest'ten Daha iyi dinledik. 9 numarada yer aldılar. Geldik 8 numaranın sahibine. 8 numarada Blok 3 var. Bu hafta listemize 13 numaradan Kırgınım şarkısıyla yeni giriş yapmıştı. Aynı projeden Kayıp Persona'dan geçtiğimiz hafta listemize giriş yapan Kayıp Kalp bu hafta listemizde 8 numaranın sahibi oluyor. Blok 3, Kayıp Kalp 8 numarada.

Sözümüz İyi Blok 3'e, düzenlemesi de Narko ve Cerrah'a ait. Mundo Müzik tarafından yayınlanan Kayıp Persona albümü, bu albümden Kayıp Kalp listemizde 8 numaraydı. 7 numarada APO var. Ömrüm şarkısıyla dinleyeceğiz bu kez. 14 numarada Yeraltı şarkısıyla dinlemiştik. Ömrüm şarkısıyla da Kral Pop Radyo Top 20 listemizde 7 numaranın sahibi oluyor. Ölü bir

Bu hafta bir basamak geriledi Eypio, Ömrüm şarkısıyla ve 7 numarada dinledik. Geldik haftanın 6 numarasına. 6 numarada saygı bir projede yer alan Mustafa Sandal şarkılarını birçok değerli ismin yorumladığı bu projede Mela Bedel iki tas çorba yorumuyla yer aldı. Kısa sürede de çok sevdik. Geçtiğimiz hafta listemize dahil oldu, hızla yükselmeye devam ediyor ve bu haftanın 6 numarası iki tas çorba Mela Bedel. Gözler.

Sözü Mustafa Sandal'a, müziği Bülent Tezcan'a ait. İki Tas Çorba'yla Mela Bedel Saygı 1 projesinde yer alan yorumla listemizde 6 numaranın sahibiydi. Geldik 5 numaranın sahibine. 5 numarada Elif Buse Doğan var. Yangın Yeri şarkısının sözü ve müziği Çağrı Kaymak imzalı, düzenlemesi de Kerem Akta. Geçtiğimiz haftada 5 numaradaydı. Listemizde geçtiğimiz haftaki yerini koruyor Elif Buse Doğan, Yangın Yeri şarkısıyla.

Radyo Top 20 listemizde adım adım zirveye doğru yaklaşıyoruz. 5 numarada Yangın Yeriyle Elif Buse Doğan dinledik. 4 numarada ise uzun süredir listemizde yer alan 33. haftasındaki Semi Cenk yorumu Çıkmaz Bir Sokakta var. Geçtiğimiz haftada 4 numarada dinlemiştik. Bu hafta geçtiğimiz haftaki yerini korudu Semi Cenk ve...

Sözü müziği Semih Cenk'e, düzenlemesi de Semih Cenk, Berkar'da Büken'e ait Çıkmaz Bir Sokaktayla Semih Cenk'i listemizde 4 numarada dinledik. Geldik haftanın 3 numarasına. Kısa sürede ilgi gören yapay zeka üretimi şarkılardan biri Mebrure ile Değilim, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde geçtiğimiz haftada 3 numaraydı. Geçtiğimiz haftaki yerini koruyor.

Mebrure ve Değilim yorumu 3 numarada yer aldı Kral Pop Radyo Top 20 listemizde. Geldik zirvenin ortağı ve haftanın 2 numarasına. Listemizde 2 numarada Blok 3 ve Poise var. Çok güzel gülüyorsun şarkısıyla. Kayıp Persona albümü Blok 3'ün albümün sürprizlerinden biri. Bu arada listemizde Blok 3'e bu hafta Kırgınım şarkısıyla 13 numarada yeni girişte yer verdik. 8 numarada da yine aynı projeden Kayıp Kalp dinledik. Şimdi ise Blok 3, Poise, Çok Güzel Gülüyorsun, Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin ortağı 2 numara.

0: Kral Pop Radyo Top 20. Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Pop Pop Kral Pop.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşamı yapar.
5: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPOS'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPOS oluyor. POS'um cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPOS'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi iş

0: Kahve keyfiyle rahatlık Divan Ev'de. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
1: Notebook istersin, Vatan'da bulursun. 15-22 Haziran tarihleri arasında seçili MacBook'larda parafla peşin fiyatına 9 taksit Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
3: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
2: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir. Büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: Milli takımlar ana sponsoru Ray Sigorta, milli takımımıza başarılar diler.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. İkonik ve cesur duruşuyla Nissan Juke şimdi 1 milyon TL için 12 ay %0 faizli ticari kredi fırsatıyla. Hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Hep tatil mutluluğu. Jolly, Jolly
3: İngiliz Home'da çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngiliz Home mağazaları ve online'da.
2: İngiliz Home farkı var.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun. Yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: 13 numara. İki numara.
1: Bu gece bensiz uyuyamadın deme, yalan söylemesin bile.
0: 11 numara.
2: Beni al kendin gibi yak, sana yangın ama şakadır.
0: Pop Radyo Top 20. 10 numara.

0: 8 numara. Yedi numara.
1: Yavur beni ya da bu yükü al üstümden. Ateşim külümde sen.
0: Altı numara. Beş numara.

Pop Radyo Top 20. Ve geldik Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvedeki isme. Zirvenin sahibi bu haftada değişmedi. 6 haftadır listemizde ve dahil olur olmaz hızla yükselişe geçti ve 1 numaraya yerleşti. Bu haftada zirvede Manifest ve Ajda Pekkan var. Hileli şarkısıyla Kral Pop Radyo Top 20 listemizde zirvenin sahibi 1 numara Manifest, Ajda Pekkan.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: ETS sizin için seçti.

Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: ya yaşa. Detaylı bilgi jolitur.com 444-0644 ve acentelerimizde.
1: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Empara, şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Empara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Emparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

0: atak. İyi paslarla geldik. Hadi, hadi. Vurdu ve gol. Harikasınız. Harikasınız. Uzaklanan bitir. Galibiyet getir.
1: Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir. Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV'nin öncüsü Nissan Qashqai şimdi 2 milyon 249 bin TL'den başlayan fiyatlarla hemen en yakın Nissan yetkili satıcınızı ziyaret edin. Yaz fırsatlarını kaçırmayın. Ayrıntılar Nissan.com.tr'de.
2: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
3: Erikli, bizim çocukların coşkusuna, kupa heyecanına susayanların sponsoru.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
7: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik iki mevsim.

0: alışverişe başla. Son gün 22 Haziran. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
1: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver. Getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
3: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
4: Başın ağrır. Hastanede faturayı görürsün, başın ağrır. Agesa'yla döngüyü kır, daha fazla başını ağrıtma. Geniş kurum ağı sağlayan tamamlayıcı sağlık sigortası Medisa işbirliğiyle artık Agesa'da. Sen de Agesa'ya gel, sağlığını düşün, masrafını düşünme. Detaylı bilgi agesa.com.tr'de.

0: Kral Pop Haber.
1: 20 Haziran Cumartesi gününden merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Gelişmelerle sizlerleyiz. Yaklaşık 2,5 milyon adayın başvurduğu yükseköğretim kurumları sınavının ilk oturumu tamamlandı. İkinci oturumsa yarın. Alan yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak. Yabancı dil testi ise yine yarın saat 15.45'te yapılacak. İlk ve orta öğretim kurumlarındaki yaklaşık 18 milyon öğrenci içinse yaz tatili öncesi son haftaya giriyoruz. Öğrenciler 26 Haziran Cuma günü karnelerini alacak. 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından yeni belediye başkan vekili seçildi. Seçimi 3. turda CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı. Kaçırılan İBB yöneticisi soruşturmasında gelişme var. İstanbul Maltepe'de kaçırıldıktan 32 saat sonra Tuzla'da bir konteynerde bulunan Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'a ilişkin soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı ve toplam sayı 10'a yükseldi. Uludağ'daki otel yangınında milli kayakçı Berkin Usta, annesi ve babası hayatını kaybetmişti. Yangından 450 gün sonra mühürlü otelde keşif yapıldı. Yangın dedektörleri ve yangın söndürme fıskiyesi olmadığı ortaya çıktı. Davanın ikinci duruşması önümüzdeki günlerde. Alkollü içki satışlarına yeni kısıtlama haberi var. Düzenlemeyle alkollü içki üretimi

0: Üreten, ithal eden ve pazarlayan firmalara ait marka, logo ve görsellerin kullanımı tamamen yasaklandı. 2026 yılı Temmuz öncesi borçlarla 31 Ağustos'a kadar tebliğ edilmiş ve kesinleşmiş idari para cezaları yapılandırılıyor. Azami taksitlendirme süresi 36 aydan 72 aya çıkarıldı. Artık borç 10 milyon lirayı aşarsa teminat istenecek. Son başvuru 31 Ağustos. Türk Veteriner Hekimleri Birliği kanununda değişikliğe gidildi. Ceza tutarları %120 bin arttırıldı. Veterinerlere artık 600 bin liraya kadar cezalar uygulanabilecek.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: Türkiye'nin Dünya Kupası macerası hayal kırıklığıyla bitti. Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Yıldızlılar, gruplardaki 3. maçlar oynanmadan Haiti'nin ardından turnuvaya veda eden 2. takım oldu. A Milli Takım 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Cuma günü Amerika Birleşik Devletleri ile karşılaşacak. Kupada bugünse saat 20'de F grubunda Hollanda-İsveç maçı var, saat 23'te ise Almanya Fil Dişi Sahili ile karşılaşacak. Gece saat 3'te de Ekvador-Kuraçao mücadelesi oynanacak. Fenerbahçe'de sezonun ilk transferi resmiyete döküldü. Sarı lacivertliler eski futbolcusu Vedat Muriç'i renklerine bağladı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Sıcaklıklar bugün ülke genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Marmara'da bulutlu hava yine fazlaca görülüyor. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissediliyor. Kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert, gün içinde yağış geçişleri de var. Ege'de ise yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları Ege'de de üşütüyor. Akdeniz'de ise yağış Adana ve Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli olacak. Karadeniz kesiminde ise Bolu'yla Samsun-Rize bölümünde yağmur görülecek. Doğu ve Güneydoğu genelinde ise lodos sert ve sıcak esiyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Umarım iyisinizdir. Öğrencilere sormak lazım aslında. Öğrenciler kadar aileler de yoruldu değil mi? Bugün nasıl geçti sınav? Milyonlarca genç aylarca hazırlandığı sınavın ilk oturumuna girdi bugün. Üniversite sınavı. Okul bahçelerine bekleyen anneler, babalar, anneanneler, dedeler dua ederler dışarıda. Oğlumuz, kızımız, yavrumuz güzel bir sonuç alsın diye. Nasıl geçti acaba diye düşünen yakınlar, onlar olur, ararlar sonra. O telefon açılmazsa bil ki çok da iyi geçmemiştir. Mesaj atılır, cevap vermez. Evet, şimdi ilk gün geride kaldı. Yarın ikinci maraton var. Bu akşam ne soru tartışmanın ne puan hesaplamanın akşamı olsun. Biraz dinlenme zamanı. Sevgili gençler, sözüm size. İlk günü geride bıraktınız. Şimdi yarına odaklanıp ailenizle birlikte güzel vakit geçirin. Çocuklara ya da sınava giren öğrencilere verilecek bugünkü en büyük destek sadece yanlarında olduğumuzu hissediyoruz.

0: Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele E ve F gruplarında sürüyor. E grubunda bu akşam saat 23'te Almanya Fildişi sahili, gece 3'te de Ekvador Kuraçao karşılaşmaları var. F grubundaysa saat 20'de Hollanda İsveç, sabah 7'de de Tunus Japonya maçlarını izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Reklam. Sen de katıl derim, katılın edim.
3: Jolie ile Kıbrıs'ta deniz, kum, güneş ve tarih dolu bir yolculuğa çıkmanın tam zamanı. Yaz fırsatlarına özel indirimler ve ödeme ayrıcalıklarıyla Kıbrıs'ta tatil mutluluğu yaşamak çok kolay. Detaylar jolitur.com, 444 0644 ve acentelerimizde.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Hediyenin babası Boyner ne abla?

0: kuru tıraş makinesi 4.499 liraya vatanda. Üstelik tarafla peşin fiyatına 6 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
2: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
3: Günün her saati konfor ve tarz bir arada. Hafiflik ve doğallık bu yaz Alva'da.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: geldin.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel Showroom'larında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
2: Babama çok yakışır dediğiniz tüm ürünler Altın Yıldız Classics'te. Üstelik 2 ve üzeri alımlarda net %50 indirim fırsatıyla mağazalarda ve altınyıldızclassics.com'da.

0: takımın ana sponsoru Fuzul. Bizim çocuklara başarılar diler.
1: Bu yaz Puffy'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Puffy'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: Spos alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla iş cepten anında posa başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarımıyla SUV

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosunda Kral Pop'ta beraberiz. Hafta sonu güzellikler getirsin. Dileklerimizle, şarkılarımızla, sohbetimize devam edelim. Ve bir de teşekkürle devam edelim. Son açıklanan RIAK araştırmasında Kral Pop Radyo Türkiye'nin yine en çok dinlenen pop müzik radyosu olmayı sürdürüyor. Ve zaten öyle değil miydi? Öyleydi. Ama şimdi sıralamada Kral FM'le birlikte ilk iki sırayı paylaşıyoruz. Kral FM, büyük abi, birinci sırada, hemen ardından Kral Pop Radyo'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu olarak liderliğini koruyor. Ve bu benim en sevdiğim kelimelerden biri. En çok değil bu arada, dinlenen. Evet, çok dinlenmek emek ister çünkü, zaman ayırmak ister, güven ister. O yüzden bugün bizi tercih eden, yoluna, gününe, işine eşlik etmemize izin veren herkese kalpten teşekkür ediyorum. Bu başarıdaki en büyük pay sizsiniz. Çünkü insan kendi hayatının yansımasını tercih eder. Dinlediği radyoda, izlediği filmde, bir başka de işte bu da bizim yansımamız oldu. Yani sizin hayatınızın yansıması bizi başarıya götürüyor. Bu kadar yansıma demişken sıradaki şarkı da yansıma olsun. Derya Uluğ ve Asil Gök Kral Pop'ta.

şu anda yayındayken bile o kadar çok SMS geliyor ki. Ha, zannetmeyin ki SMS dinleyicilerden geliyor. Yok, reklam SMS'leri. İşte babalar günü biliyorsunuz yarın. Babalar gününe dair mesajlar, SMS'ler. Bunun gerçekten karşılığı oluyor mu acaba? Bir bakıyorsun herkes babanızı sizden daha çok düşünüyor. Saat kampanyası, parfüm kampanyası, gömlek kampanyası, elektronik kampanyası. Ve bununla ilgili özel günlerin insanların alışveriş yapma eğilimini arttırdığına dair çok fazla veri var. Babalar günüdür, anneler günüdür, sevgililer günü gibi dönemlerde insanlar normal zamana göre daha planlı ve daha duygusal alışveriş kararları verebiliyor. İşte bu yüzden aslında bu kadar çok bildirim bombardımanı yaşıyoruz. Şimdi güzel tarafı da var tabii. Bazen bu kadar reklamın arasında unutulan bir şeyi hatırlıyoruz. Aramayı ertelediğiniz bir telefon. Uzun zamandır oturup konuşamadığımız sohbet. İyi ki varsın baba demek mesela. Eğer hayattaysa babanız, bunu ihmal etmeyin, olur mu? Yarın babalar günü, yarını planlayın. Birlikte geçen zaman gibisi yok.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Sen de katıl derim, katılın evim. Pop, pop, kral pop.
2: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in evi cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
3: Baba büyüksün!
2: Diyerek babasına sarılıyor.
4: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
5: İyi akşamlar.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
3: Türkiye'nin sultanları sahaya çıktığı anda tüm Türkiye tek yürek oluyoruz. Türkiye'nin 5G kapsama lideri ve kadın voleybol milli takımlar ana sponsoru Vodafone olarak Türkiye'nin sultanlarını gönülden destekliyoruz.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Televizyon deyince vatan.
2: Bu yaz Ne11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Ne11'de. Ne iş?

0: bezdin.
1: Lezzet arıyorsan
2: Festi.
1: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
2: buldum.
1: Opet'te bulacaksın.
3: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
4: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.

0: Evet sayın seyirciler, mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Şık çalımlarla atak yapan Chopin Flight Diamond Visa pasını yurt dışına çıkacakları veriyor. Ve şimdi gözler maçın en kazandıran pozisyonunda.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanını 10 kat mille kutlamaya hazır mısınız? 1 Haziran 31 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapacağınız yurt dışı alışverişlerinizde Chopin Fly Diamond Visa kullanın, tam 10 kat mil kazanın. Ayrıntılı bilgi chopinfly.com.tr'de. Visa işbirliğiyle.

zaman zaman tüketici araştırmalarına değiniyorum yayınlarımda ve bununla ilgili çok da geri dönüş oluyor, çok da beğenildiğinin farkındayım. Çünkü tüketici araştırması dediği şey biziz aslında. Yani bizim yaptığımız alışveriş, işte hayata bakışımız ve bunlar üzerine dönüyor birçok şey. Şimdi Babalar Günü ya, malum yarın. Babalar Günü olunca da bununla ilgili bir araştırma var, bahsetmek isterim. Babalar acaba daha mütevazı mı diye bir soru çıkıyor bu araştırmada. Neden derseniz, özel gün alışverişleri üzerine yapılan araştırmalarda genellikle hep benzer sonuç çıkar. Anneler Günü döneminde alınan hediyelerin ortalama harcama tutarı Babalar Günü'ne göre genellikle daha yüksek. Yani Anneler Günü'nde annelere daha yüksek maliyetli hediyeler alırken babalara ya tamam bununla idare eder deyip geçiyoruz. Yani rakamlar şunu gösteriyor. Anneler biraz daha şanssız ama ilginç tarafı şu, babalara ne hediye almak gerektiği sorulduğunda tablo değişiyor. Çünkü birçok baba genellikle bir şeye gerek yok der. Kendine harca oğlum der. Gelmen yeter der. Benim oğlum da sordu baba ne hediye alayım sana diye. Oğlum hiçbir şeye ihtiyacım yok. Sen ol yeter, birlikte vakit geçiririz dedim mesela. Belki de o yüzdendir, işleniyor ya bu. Aman babam zaten bir şey istemez deyip geçiyoruz. Ama sen onu gel bir de kendine sor. İçten içe istediği şeyler muhakkak vardır, olmaz mı? Olmaz.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
1: San Francisco'dan merhaba. Milli takım Dünya Kupası'na iz bırakmak için gelmişti ama ikinci maçlar sonunda evine dönen ülke oldu. Bıraktığımız iz maalesef iki maç sonunda 0 puan, atılamayan gol ve eve dönüş. Kimse bunu beklemiyordu tabii. Hayaller, hedefler daha farklıydı ama gerçeklikle tanıştık. Gerçeklik de maalesef bize bunu gösterdi. Maçla ilgili söylenebilecek nokta şu: henüz 65. saniyede yenilen gol, yine sahipsiz topun kazanılamaması. Buna Avustralya maçında da değinmiştik, gördük. İkinci gol aynı şekilde gelmişti. Burada da o sol kanattan o topu Paraguaylar aldı ve ardından da gol geldi. Vincenzo Montella maç sonunda bugüne kadar hiç olmadığı kadar kaderden bahsetti. Bu iki maçı kadere bağladı neredeyse. Bu çok şaşırtıcıydı. 25 Haziran'da Amerika Birleşik Devletleri grup lideriyle son maçımızı oynayacağız. Bizim için prestij maçı olacak. Onlar zaten üst turu garantiledi. Tabii ki kazanıp 3-3 yapmak isteyeceklerdir. Puan almak isteyeceklerdir. Avustralya'nın galibiyeti sıralamayı çok değiştirmeyecek ama yine bir final maçı olacak bizim için de, onlar için de. Bakalım yine Montella hangi oyuncu grubunu tercih edecek, hangi sistemi deneyecek, yenilik deneyecek mi, bir şeyi farklı yapmaya çalışacak mı, bunu zaman gösterecek. Vancouver'da başlayan yolculuk San Francisco'da şimdilik bitti. Son durak Los Angeles olacak. Bakalım milli takım Los Angeles'a kadar neler yaşayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sundu.
2: Kral Pop'la Keşfet.
3: Müzik dünyasında hafta sonu hareketliliği başladı. Önümüzdeki günlerde listeleri sallayacak en yeni şarkılar şimdi Kral Pop'ta. Kral Pop'la Keşfet başlıyor. İlk sürpriz, ekranların sevilen yüzü Mustafa Mert Koç'tan geliyor. Sözü ve müziği kendi

0: Pop'la Crossfit.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Pop müziğin üretken isimlerinden Emre Kaya yine kendi tarzında dinleyeni hemen yakalayacak bir çalışmayla geri döndü. Sözü ve müziği kendi imzasını taşıyan bu yeni hit adayı hafta sonu modunuza eşlik etmeye hazır. Sesi biraz daha açıyoruz. Karşınızda Emre Kaya ikimiz olamıyor.

0: Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te haftanın en iyisini finale sakladık. Derya Ulu enerjisiyle bu hafta sonunu ele geçirmeye geliyor. Sözlerinde Derya Ulu ve Yasemin Özşengül ortaklığı bulunan, müziği Asil Gök'ün ellerinden çıkan ve Elber Tutkus düzenlemesiyle tam bir kulüp marşına dönüşen o bomba şarkı şimdi Kral Pop'ta. İşte haftanın en şımarığı, en yenisi. Derya Ulu Şımarık.

0: onları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Kral Pop'la Keşfet.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
4: ETS sizin için seçti.

Merhaba, Kral Pop'ta birlikteyiz. Ben Mert Rusçuklu. Futbol severler vardır aramızda, değil mi? Peki ya Dünya Kupası dediğimizde biraz hüzünlü oldu, değil mi? Erken veda maalesef. Türkiye Paraguay'a mağlup oldu ve Dünya Kupası'na veda etti. Aslında şöyle, ikili averaj sistemi olduğu için Dünya Kupası'nda Haiti'den sonra elenen ikinci ülke olduk ve A milli takımımız 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay'a mağlup oldu ve turnuvaya veda etti. Ama bu heyecan devam ediyor. Dünya Kupası heyecanı takip edilecek. Futbol bazen hayatın kendisi gibi, değil mi? Çok istemek yetmiyor, çok çalışmak da bazen yetmiyor. Bazen top içeri girmiyor. Türkiye iki maçta üretken görünmesine rağmen istediği sonucu alamadı. Sporun güzel tarafı da buradadır zaten. Her turnuva bir yeni hikaye başlangıcı ve biz futbol severler bunu en iyi bilen milletlerden biriyiz.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: İngilizce'de çok sevilen indirimler başladı. 21 Haziran'a kadar tek kişilik pikeler 299, çift kişilik pikeler 399 lira. Detaylar İngilizce mağazaları ve online'da.
3: İngilizce farkı var.
4: Nissan'la yazın ritmini yakala. Sportif ve dinamik tasarım.

0: siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten.
1: İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
2: Hediyenin babası Boyner Now'la 90 dakikada babanda. Sen de hediyeni Boyner Now'dan seç. Hediyen 90 dakikada ya da randevulu teslimatla istediğin gün ve saatte babana gelsin. Üstelik seçili ürünlerde sepette %60'a varan indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Boyner uygulamasında.
3: Sıradaki parça modunu açmak isteyenlere Nescafe Express'ten geliyor. Haydi gel içelim diyor sanatçı. Kim tutarsın?
4: Eşsiz kahve deneyimi, yumuşacık sütü ve buz gibi lezzetiyle Nescafe Express modunu aç. Kim tutar seni?
5: Babama yakışan teknoloji vatanda. 15-22 Haziran tarihleri arasında Honor 600 Pro 5G, 12 512 GB akıllı telefon tüm renkler 64.999 liraya vatanda. Üstelik bu telefonu alanlara Honor Watch 2 Epic hediye. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
7: Ne istersen Neon1.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili serviste

0: yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al. Sana da bu yakışır.
1: Alışveriş gücü. 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle. Getir.

0: Milli takımın ana sponsoru Fuzul, bizim çocuklara başarılar diler.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür.
2: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

Sosyal medyada bolca vakit geçirenlere sormak isterim. En son ne zaman yeni bir mekan keşfettiniz, sosyal medyada görüp "Aa, ben niye buraya gitmiyorum?" dediğiniz oldu. Var mı böyle bir şey? Yoksa bir influencer mı önerdi? Son yıllarda yeni bir alışkanlık, insanlar artık arkadaş tavsiyesinden önce sosyal medyada tavsiye edilenlere bakıyor. Bir kahveci, yeni restoran, yeni tatil noktası, rotalar, bazı mekanlar lezzetiyle değil, fotoğraflarıyla ünlü olmaya başladı. Sonra gidiyoruz, fotoğraftaki kadar etkilenmeyince de şaşırıyoruz. Hayaller hayatlar diye viral oluyor daha sonra bunlar. Bu yüzden artık yeni bir yere giderken sadece sosyal medyaya değil, gerçekten gitmiş bir arkadaşın yorumuna ihtiyaç duymaya başladık. Çünkü filtrelerin göstermediği şeyler de var hayatta.

Cumartesi öğleden sonra saatleri, hafta boyunca dinlenmeyi hayal edenler, cumartesi gelince kendinizi dışarı çıkmak zorunda hissediyor musunuz? Sabahın erken saatleri, işte kahvaltı planları, sonra bir yerlere gidilme planları, öğleden sonra saatlerinde hadi artık bir şeyler yapmaya başlayalımlar. Sanki cumartesi evde geçirsek boşa harcamışız gibi geliyor çoğu zaman. Aslında bir yaşam tarzı araştırmasına konu olmuştu bu, hatırlıyorum. Benzer bir şey işaret ediyor. İnsanlar artık dinlenmek için bile performans göstermeye çalışıyor diye bir ifade kullanmıştı. Çok ilgimi çekmişti. Siz hangisisiniz? Cumartesi plan üstüne plan yapanlardan mı? Yoksa bugün hiçbir şey yapmayacağım deyip sonunda en mutlu olanlardan mı? Bence iyi hafta sonu çok şey yaptığımız değil de kendimizi iyi hissettiğimiz hafta sonu oluyor. Neden?

boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la golleri TVBu Go'dan, internetinden yemeden izlemek. Türk Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.

0: İhtiyacın olan ürünler tek çatı altında. Dalsan.
1: Mehmet Bey ve oğlu kapıda vedalaşıyor. Mehmet Bey'in eli cebine gidiyor ve o da ne? Cebinden iki tane basketbol maçı bileti çıkıyor. Biletler Berk'e doğru uzanırken...
2: Baba büyüksün!
1: Diyerek babasına sarılıyor.
3: Süvari'de babalar gününe özel tişört ve gömleklerde bir alana bir bedava. Süvari.
4: İyi akşam.

0: sabah heyecanına susayanların sponsoru.
1: Babama yakışan teknoloji vatanda. 18-22 Haziran tarihleri arasında TCL 139 ekran, 4K Ultra HD, Google Smart QLED TV 41.999 lira vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Erol Bey, yıllarda geçse sahnede enerjisi hiç azalmayan, hep mutlu bir Erol Evgin görüyoruz. Sırrınız nedir?
3: Elbette sevenlerim. Onların sevgisi bana enerji veriyor. Ne mutlu bana.
4: Erol Evgin sevenlerinin kalbinde nasıl bir numaraysa, Mutlu Akü'de araçların kalbinde hep bir numara. 80 yılda geçse ne mutlu bize.
5: Bir numara Mutlu Akü, yıllardır hep bir numara.
4: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
5: Mutlu Akü bir numara.
6: Babana ne alsan yakışır. Sana da hediyeni Hopin'le almak yakışır. Babalar Günü hediyeni Altın Yıldız Classics, DS Damat, Gür Gençler, Lufian, Süvari ve daha birçok markadan Hopin'le daha az ödeyerek al.

0: Ama şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Boy boy boy boy boy boy, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcacık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Boy boy boy, Domino's'um hoş geldin.
4: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
5: Akakçe. Bankam Bank, kartıma gir.
6: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
7: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir, her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu olsun.
8: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İş Posta. Maksimum iş yerim şimdi İş Pos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İş Pos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm pos çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

Bugün milyonlarca öğrenci zor bir gün geçirdi değil mi? Sınavla birlikte üniversite sınavı geride kaldı ilk oturum. Yarın maraton devam edecek. Heyecan nasıl peki? Yarının heyecanı da büyüktür diye düşünüyorum. Bu sınav bir kapı tabii, önemli bir kapı ama tek bir kapı değil. Hayatta başarılı olmuş insanların hikayelerine şöyle bir bakın. Çoğunun yolu dümdüz ilerlememiş. Kimi istediği bölüme ilk seferde girememiş. Kimi yolunu sonradan değiştirmiş. Kimi hiç planlamadığı bir yerde kendini bulmuş. O yüzden sınava yarın girecek bütün öğrencilere şunu söylemek isterim. Elinizden geleni yapın. Kendinize güvenin ve unutmamamız gereken bir gerçek var. Sınav sonucu geleceğimiz hakkında fikir verebilir ama sizin değerinizi belirleyemez. Yarınki sınavda sınava girecek olan tüm öğrencilere başarılar. Ben Mert Rusçuklu, Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleden sonra yeniden görüşmek üzere.

0: Pop Haber.
1: İyi akşamlar, Çağlar Demirdöker ben. Bugün 20 Haziran Cumartesi, gelişmelerle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen gemi teslim töreninde konuştu. Bizim kimsenin toprağında egemenliğinde gözümüz yoktur ve olmamıştır dedi. Türkiye tarihinde ilk defa NATO ve Avrupa Birliği üyesi bir ülkeye savaş gemisi ihraç edildiğini dile getiren Erdoğan, aynı anda en fazla savaş gemisi yapan ülkelerden de biriyiz dedi. Yükseköğretim Kurumları sınavının ilk oturumu temel yeterlilik testi tamamlandı. İkinci oturumsa yarın, alan yeterlilik testi saat 10.15'te başlayacak, yabancı dil testi ise 15.45'te yapılacak. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak. CHP'de butlan tartışmaları sürüyor. Genel Başkan Kılıçdaroğlu olağanüstü kurultay kapısını kapattı. Sözcüye konuşan Kılıçdaroğlu, arınma konusunda Ekrem İmamoğlu'nu kastetmediğini belirtti. Grup Başkanı Özel ise Burdur'daydı bugün. Partiyi geri almak için mücadele ediyoruz dedi. CHP'li Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından yeni belediye başkan vekili seçildi. Seçimi 3. turda CHP'nin adayı Yalçın Ekici kazandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kültür AŞ Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal'ın kaçırılmasıyla ilgili gözaltına alınanların sayısı 10'a yükseldi. Bazı şüpheliler ifadelerinde Karaal bulunmasaydı öldürülecekti dedi. İstanbul'daki taksilerde Singapur modeline geçiliyor. Yeni modelle artık yolcular yoldan çevirdikleri taksilere dahi puan verip yolculuğunu değerlendirebilecek. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre haftanın son gününde yağış çok az noktada bekleniyor. İstanbul yarın parçalı bulutlu 28, Ankara parçalı bulutlu 26, İzmir ve Antalya parçalı bulutlu 33, Bursa parçalı bulutlu 30 derece.
0: Kral Pop

0: spor haberlerini sunar.
1: Türkiye'nin Dünya Kupası macerası hayal kırıklığıyla sona erdi. Paraguay'a 1-0 mağlup olan Ay Yıldızlılar gruplardaki 3. maçlar oynanmadan Haiti'nin ardından turnuvaya veda eden 2. takım oldu. A milli takım 2026 Dünya Kupası'ndaki son maçında Cuma günü Amerika ile karşılaşacak. Kupada bugün saat 20'de F grubunda Hollanda-İsveç maçı oynanacak. Saat 23'te Almanya Fildişi sahiliyle karşılaşacak. Gece 3'te de Ekvador-Curaçao mücadelesi var. Filenin Sultanları Milletler Ligi'ndeki 7. maçına çıkıyor. Milliler Almanya ile saat 19.30'da karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.

0: Sıcaklıklar bugün ülke genelinde mevsim normallerinde seyrediyor. Marmara'da bulutlu hava yine fazlaca görülüyor. Poyraz 3 gün daha kuvvetli ve serin eseceğinden 25-28 derecelerde olan sıcaklık daha düşük değerlerde hissediliyor. Kuvvetli Poyraz akşamları üşütüyor. İç Anadolu'da da Poyraz çok sert, gün içinde yağış geçişleri de var. Ege'de ise yaz sağanakları daha çok Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar'ı etkiliyor. Kuvvetli rüzgar akşamları Ege'de de üşütüyor. Akdeniz'de ise yağış Adana ve Mersin'de yerel, Isparta'da ise daha kuvvetli olacak. Karadeniz kesiminde ise Bolu'yla Samsun, Rize bölümünde yağmur görülecek. Doğu ve Güneydoğu genelinde ise lodos sert ve sıcak esiyor.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: TEM Otoyolu Gazi Osman Paşa Kavşağı ayrılma kolu üzerinde yapım çalışmaları nedeniyle sağ şerit trafiğe kapalı. Ulaşım tek şeritten veriliyor. Ankara-Konya yolunun 56 ila 59. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Konya istikameti trafiğe kapalı. Ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatil yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreni.

0: finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
1: 250 TL Algida indirimi getirdi. Şimdi siparişini ver, getir yazında fırsatlarla serinle.
2: Bir gün dünyaya bir çocuk gelir. Her şey değişir, büyürsün. Sonra onu büyütmek için aracını büyütürsün. Çocukları için büyüyen tüm babaları Fiat Showroom'larına bekliyoruz. Babalar gününüz kutlu.

Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.

0: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
1: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
0: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
1: Aygaz diyorum.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Ya bu ocak nasıl temizlenecek şimdi?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, temizleme derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak cam yüzeyi ısıtmaz, doğrudan tencereyi ısıtır. Bu sayede ocağın üzerine dökülen yemekler yanmaz, cam yüzeye yapışmaz ve kolayca temizlenir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
4: Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15'in

0: bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

meğerse bilmeden. Geçmişim hayatından bir iz bırakmadan.

Pop listeden herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara Blok 3 Poizi Çok Güzel Gülüyorsun. 9 numara Mabel Matiz Dağılıyorum Olaysız. 8 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 7 numara Apio Ömrüm. 6 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 5 numara Ankara Ekos Beni Al. 4 numara Mebrure Değilim. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşimi. Sırada YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Ne Yapıyorsun Mesela. 9 numara Blok 3 Kusura Bakma. 8 numara Blok 3 Kırgınım. 7 numara Mela Bedel İki Tas Çorba. Mustafa Sandal Saygı 1. 6 numara Blok 3 Sebebi Var. 5 numara Manifest Daha İyi. 4 numara Blok 3 Poizi Ne Güzel Gülüyorsun. 3 numara Serkan Nişancı Eller Üzer. 2 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.

Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara, Blok 3 sebebi var. Benim hatam var. Kız numara, Manifest daha iyi.

8 numara Elif Buse Doğan yangın yeri. Hala dönmedin geri, bu ev yalnız beni sevmedi. 7 numara Emre Fel funk takıl bir güldün. Numara blok 3 kayıp kalp. Beş numara mebrure değilim. Cefa olamadım ama zulümde değilim. Şifa olamadım ama zehirde değilim. Dört numara Serkan Nişancı eller üzer. Sen... Üç numara blok 3 Poizi çok güzel gülüyorsun. Gidersen git emin ol kalmaz aklım. Alıştım sen hep öyle gidiyorsun. İki numara Mela Bedel iki tas çorba. Bir numara Manifest Ajda Pekkan.

0: Pop Liste.
1: Şimdi Akses'le olanlar ilk yıl kart ücreti ödemeden 10.000 TL'ye varan çift para kazanıyor. Sen de 30 Haziran'a kadar ilk kez Akses'le ol, cüzdandan kampanyaya katıl, 15 Temmuz'a kadar yapacağın her 4.000 TL ve üzeri harcamaya 1.000 TL, toplamda 10.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında. Ayrı tek, ayrı sil.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
5: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8.000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4.000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
6: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de. MediaMarkt.
7: Eyvah! Yemeğin dibi tuttu
8: diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemeğin dibinin tutma şansı yok. Beko indüksiyonlu ocak Safe Cook özelliğiyle yemeklerin suyu bittiğinde pişirmeyi otomatik durdurur, yanma ve dip tutma gibi sorunların önüne geçer. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
9: Aygaz diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de. Aygaz diyorum.
10: Migros'tan temel gıda ürünlerinde Hodri Meydan. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında salçadan pirince, ayçiçek yağından una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında. Migros hepimize
11: iyi gelecek. İşiniz için en güçlü seçim şimdi avantajlı koşullarla tüm Ford Transit ve E-Transit modellerini kapsayan 1 milyon TL'ye 6 ay 0 faiz kampanyası sizleri bekliyor. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.

Opet'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

0: Çevre Bülteni.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Haftanın öne çıkan çevre haberleriyle sizlerleyiz. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dip çamuru temizliği yapılan İzmit Körfezi'nde dalış gerçekleştirdi. Bakan Kurum, körfezde yeni canlı türlerinin görüldüğünü belirtti. Değişimi kendi gözlerimizle gördük, ne kirlilik kalmış ne kötü koku ifadelerini kullandı. Dünyadaki çocukların yarısı en az 3 iklim tehlikesine maruz kalıyor. UNICEF tarafından yayımlanan rapora göre iklim krizinin derinleşmesiyle birlikte çocuklar sıcak hava dalgaları, fırtınalar, seller ve kuraklık gibi artan tehditlerle karşı karşıya bulunuyor. Dünya genelinde 1 milyardan fazla çocuk bu tehlikelerin en az 3'üyle aynı anda mücadele ediyor. UNICEF, hükümetlere ve iş dünyasına emisyonları azaltma ve çocukların bağımlı olduğu hizmetlere odaklanarak iklim uyumunu geliştirme çağrısında bulundu. Bolu'daki Gerede Çayı kirlilikle gündemde. Bölge halkı organize sanayi bölgesinden bırakılan atıklar nedeniyle çayın kirlendiğini düşünüyor. Kirliliğe tepki için bir araya gelen yüzlerce kişi Gerede Çayı'nın yok olmaması için tedbirlerin artırılmasını istedi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir karette ayağına parke taşı bağlanmış halde bulundu. Balıkçılar kurtardıkları hayvanı denize bıraktı. Olaya tepki gösteren amatör balıkçı Ahmet Şahin, böyle bir vicdansızlığı kim yapar gerçekten bilmiyorum, lütfen deniz canlılarına saygı duyup koruyalım dedi. Ay sonunda Polonya'da enerji verimliliği yarışması yapılacak. Amaç en az yakıtla en uzağa giden aracı geliştirmek. Yarışmaya çok sayıda Türk öğrenci de katılıyor. İstanbul Teknik Üniversiteli öğrencilerin hedefi 1 litre yakıtla 1000 kilometre gidebilmek. İTÜ'lü öğrencilerin geliştirdiği araç sadece 40 kilo ama buna rağmen 1 litre benzinle 861 kilometre yol gidebiliyor.
0: Çevre Bülteni. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

0: Best of Bay J.
1: Vay, iyi akşamlar milletim, hoş geldiniz. Ya da siz zaten Kral Pop'u dinliyordunuz, ben hoş geldim. Çok uzaklardan geliyorum, adım Bay J. Siz misal Karadeniz'de, Ordu'da dinliyorsunuz beni. Ben Bodrum'da evdeyim. Önümde bir bilgisayar, bir ses kartı, bir mikrofon var. Olayı biraz basite indirgemeye çalışıyorum. Kompresyon, limitasyon, gator gibi dijital ve akustik planlamaları katmıyorum. O kadar da boru değil yani. Anlatabildim mi? Peki. Bakın kanka. Siz şimdi Ordu'da, fındık bahçesinde ya da sahilde arabada oturmuş beni dinliyorsunuz ya. Benim bu Bodrum'daki odamdan çıkan sesimin size ulaşması tam bir bilim kurgu filmi. Evet. Ben burada mikrofona iyi akşamlar kanka dediğim an sesim odadaki Ağustos böceklerini tokatlayıp bilgisayara giriyor. Oradan Bodrum'u yer altındaki fiber kablolarını atlayıp Bafa Gölü'nün altından ışık hızıyla saniyede 300 bin kilometre hızlı İstanbul'a depar atıyor. İstanbul ana kumandası bu sesi alıyor. Çatılardaki dev çanaklarla yerden tam 36 bin kilometre yukarı uzaydaki TürkSat uydusuna fırlatıyor. Sinyal uzayda Starlink uydularına dirsek ata ata gidip uydudan geri yansıyor ve tırt diye dikey inişle Ordu Boztepe'deki verici kulesine iniyor. Tamam mı? Orada da FM dalgası olup havada diğer pop müzik çalan radyolara adeta bowling salonunda topun davutları dağıttığı gibi Matrix'teki gibi çarpışarak uçurup senin arabanın antenine konuyor. Yani kanka ben kahvemden daha ikinci yudumu almadan sesim dünyayı ve uzayı turlayıp senin kulak zarına vuruyor. İşte teknoloji, işte hizmet. Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Kahve derken, kahvemden yudum falan diyorsun da kahve derken radyo sunucusu maaşıyla kilosunu 300 liraya aldığım çok muhtemel kurutulmuş hayvan dışkısına kahve aroması eklemek suretiyle imal edildi. Tadı fena değil. Hem mide çeperime izolasyon olur, yemekler dokunmaz. Bayşe, Ordu, Boztepe filan coğrafya bilgin de iyiymiş. İyidir, memleketin gezmediğin yeri kalmadı. Bir tek Muş'a gitmedim, davet bekliyorum.
2: Davete gerek mi var Bayşe? Sen bir halk kahramanısın. Kitlelerin sevgilisisin, gel tabii.
1: Ya yok ben ha. Malazgirt Kalesi'nde kalmak istiyorum, belediyeden haber bekliyorum. Otantik bir gezi olsun istiyorum.
2: Bayşe sanki İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda yatıyorsun. Git bir otele zıbar bizce.
1: Zıbararım. Zıbararım, zıbarmasına da reklam olmaz. Ben gittiğim her yere değer katmak isterim. Bak 5 senedir Bodrum'da yaşıyorum. Turizm merkezi oldu burası. Evet.
2: Muş yemeklerini sever misin Bayce?
1: Ya arkadaşlar pek bilinmez ama dünyanın en güçlü antioksidan çorbalarından birini yapıyorlar Muş'ta, biliyor musunuz? Çorti. Mükemmel bir şey. Ölümsüzlük çorbası. Vereyim mi tarifini?
2: Zor mu Bayce'ye yapması?
1: Oğlum ölümsüzlük diyorum. İki lahana doğramaya mı üşendin, anlamadım ki. Açın bakın. İnternette sorun. Yapay zekanıza sorun. Çorti nasıl yapılır diye. Neyse gördüğünüz gibi kanka sesimiz Ordu'ya ışık hızıyla varıyor. Fiziksel olarak yollara düşmek o kadar kolay değil. Yayından önce baktım, malum meşhur türkü ne diyor? Burası Muş'tur, yolu yokuştur, giden gelmiştir. Ya sene 2026, duble yollar yapılmış. Tüneller açılmış, havalimanı var. Güncelleyelim, Muş Belediyesi'ne seslen şu türküyü acilen. Burası Muş'tur, yolları boştur, uçakla giden bir saatte gelmiştir gibi. Remixleyelim, turizme bir selam çakalım. Neyse yolu yokuş olanlar için tempoyu artırıyoruz. Sıradaki şarkıyla coşuyoruz.

0: UEFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda mücadele E ve F gruplarında sürüyor. E grubunda bu akşam saat 23'te Almanya fil dişi sahili, gece 3'te de Ekvador Kuraçao karşılaşmaları var. F grubundaysa saat 20'de Hollanda İsveç, sabah 7'de de Tunus Japonya maçlarını izleyeceğiz.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
2: Akbank'la kadınlar hayatlarına değer katar. Sen de mobilden Akbank'la kadınlar platformuna katıl. Ücretsiz mamografi, meme USG ve simir testi, %0 faizli taksitle artı para ve kazanan Akbank'la kadınlar programıyla yılda 12.000 TL'ye varan çift para kazan. Detaylar Akbank.

0: fiyata Migros'ta. 20-21 Haziran tarihlerinde dana etleri, kuzu etleri, sakatatlar ve uzman kasap paket et ürünlerinde %15 indirim Migros bazıları ve Migros uygulamasında. Migros, hepimize
1: iyi gelecek. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.
3: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
4: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
6: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bu yemek nasıl yetişecek ya?
2: Diye üzüldüğünüz günler geride kaldı. Çünkü artık Beko indüksiyonlu ocak var, yemek yetişecek mi derdi yok. Beko indüksiyonlu ocak, elektrikli ocaklara göre 3 kata kadar daha hızlı pişirir. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de. İşte bu Beko farkı.
3: Post başvurunuza özel avantajlar İş Bankası'nda. İlk kez POS alacaklar için ilk 3 ay boyunca %2,29 komisyon oranıyla İş Cep'ten anında POS'a başvurun, ayrıcalıklarla buluşun. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.

0: Best of Bay J.
1: Arkadaşlar bugün Türkiye'de radyo yayıncılığında belki en üst seviyede kendi altın yıllarını yaşıyor. Daha sonra ileride geriye dönüp yine o dönem radyoların altın yıllarıydı diyecekler ama ben orada olmayacağım. İleride. Bay J'nin dahil olmadığı bir radyo dönemi bu topraklarda nasıl altın dönem olabilir? Onu söylüyorum. İşte biz radyo sunucuları küçük hayatlarımızı bu uydurma dolduruşlarla, bu tatlı kendi kendini kandıran egolarla yaşanır hale getirmeye çalışıyoruz. Evet, lütfen ellerimizi cebimize atalım. Ya gidin kendinize pahalı bir kahve filan alın ya. Aman üf. Gerçi küçükken annemler bana hep o meşhur çirkin ördeğin hikayesini anlatırdı. Biliyor musun? Herkes ona gülüyordu. Ama sonra bir gün büyüyüp güzelleşiyor. Göldeki en güzel ördek hatta bir kuğu oluyordu. Evet. Masal bu. Her neyse bu hikayenin kuğu olma kısmı bende pek gerçekleşmedi. Aynaya baktım ve Bay J dedim sen bu tiple podyuma çıkamazsın. Bu yüzden ben de çirkin ördek olarak kalıp mizahçı yanım yani entelektüel sarkazmımı güçlendirmeye çalıştım. Zaten bir erkek kuğu olmayı ne kadar ister? Ay. Biraz feminen çağrışım yapan bir hayvan kuğu. İstemiyorum kuğu olmak. Ben halimden memnunum. Sonra gençlik yıllarımda piyanoya merak sardım. Tamamen kızları etkilemek için ama evdeki hesap çarşıya uymuyor ki. İlk konserimde heyecandan ve sahne korkusundan piyanoya kuharca kustum. Piyanoya kustum. En sonunda da diye düşünüyorum. Neden sürekli ben kızları tavlamaya çalışıyorum? Biraz da onlar beni tavlamaya çalışsın. Benim karizmamın peşinden koştular. Çok bekledim. Çok uzun bekledim. Beyler. Kesinlikle iyi bir taktik değil. Evde yalnız öyle kalın. Anneler hep kendi istedikleri gibi kendi kafalarındaki şablona uygun tipler olmamızı beklediler. Ben ve ablamdan mesela bu beklendi. Sakın ebeveynlerinizin bu yanılgısına düşmeyin. Bunu yapar ve onların istediği prototip olursanız günün sonunda kendisi olmayan mutsuz bireyler kazandırmış oluyorsunuz topluma. Öyle. Annem ise ablama sürekli baskı yapıyordu. Her aile toplantısında. Neden kuzenin gibi bana tatlı bir torun vermiyorsun diye. Ablam da diyor ki anne ben tekli hayatın bu konfor alanının tadını seviyorum. Sorumluluk istemiyorum. Param da var. Ya arkadaşlar dün gece aklıma takıldı. Kurumsal ikilemde kaldım. Sizin bu konudaki fikriniz benim için gerçekten önemli. Biliyorsun şimdilerde şirketlerde herkes yapay zeka entegrasyonu konuşuyor. Benim sorum şu. Şimdi bir plaza çalışanı düşünün. Bütün işlerini arkada gizlice yapay zekaya yaptırıp gün boyu kahve içiyorsa ve 3 ay sonra istifa edip başka şirkete geçecekse arkasına bıraktığı o yapay zeka botunun, robotunun şifrelerini yeni gelen çalışana vermesi etik olarak şart mıdır? Bak devir nasıl değişiyor? Sorulara bak, sorunsallara bak. Hayır sonuçta işi devrediyor ama emek robota ait. Yoksa gelen de kendi aboneliğini başlatsın. Herkes kendi robotundan sorumlu mantığı bilmiyorum. Neyse. Ben çıkıyorum buradan. Kral Pop Radyo'da. Şimdi Bay J ve arkadaşları canlı yayında.

0: Best of Bay J.
1: Merhaba herkese, burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik ve ikinci radyo frekansı. Sizlerle her şey daha güzel. İyi ki beni dinliyorsunuz. Adım Bay J. Son zamanlarda birkaç mesaj geldi. Merhaba Bay J, sana aşığım ama öyle değil diye. Öyle ne ki? Ben zaten evliyim, bir ilişkiye açık değilim diye cevap verdim. Yok Bay J, ben sapyoseksüelim diye cevap aldım. Araştırdım, sapyoseksüel bu yeni nesil akımlardan biri. Bir kişiye tensel ya da romantik anlamda çekim duymanın ötesinde fiziksel özelliklerden ziyade zekaya duyulan ilginin yer aldığı bir yönelim tercihi. Al işte yaşlanıp bedenimin insanlara artık hitap etmediğini net bir göstergesi. Olmaz olsun zekama olan hayranlıklar, aşık beni güzel bulmadıktan sonra. Dağlar duman olmuş bugün, yeller ters esiyor. Bir yer sevdim bu yaşımda, yüzüme bakmıyor. Bay J der ki içim yanar, yüreğime korlar konar. Beni güzel bulmayanın hayranlığı neye yarar? Mezar taşıma yazılsın, gören dönüp bir ağlasın. Tipi beğenilmeyip de zekası sevilen yatsın. Peki. Neyse, biraz büyütmüş olabilirim meseleyi. Ağıtlara gark olmaya gerek yoktu şimdi geriye dönüp bakınca, açık konuşayım ama. Biliyor musunuz, ben bazen arkadaş ortamlarında şaka yapıyorum. O kadar kötü şakalar yapıyorum ki anlatamam. Odadakiler yüzüme garip garip bakıyor. Abi bari sen yapma diyorlar. Ben de dedim ki ben de insanım. Ve siz şu anda şakalarım için para ödemiyorsunuz. Yayında kullanacağım para eden şakalardan mı yapaydım? Ha? Sonra ev sahibi bir dilim kek, bir fincan çay veriyor. Aa, görmeniz lazım beni. Cem Yılmaz'ı işsiz bırakırım. Öyle komik. Yani herkesin bir yakıtı var. Benimki de Avanta. Bazı insanlar ortamın enerjisini hisseder. Ben mutfağın yerini hissediyorum. Öyle. Eve girer girmez gözlerim ev sahibinde değil. Mesela tezgahta oluyor. Ne hazırlamışlar, ne yiyeceğiz? Sanki ev değil, emlakçıyla gezilen der. Mutfak güney cephe mi? Bay J, senin sevgi temelli bir arkadaşlığın yok mu hiç? Ya... Sevgi güzel şey tabii de ama keşkül de çok güzel. Tiramisu. Hayal, olgunlaştıkça öncelikleri değişiyor. Eskiden bir kadın bana sen çok yakışıklısın dese havalara uçardım. Şimdi sana biraz sarma ayırdık deyince mesela inanılmaz büyük bir etki yaratıyor. Sarma mı? Seni seviyorum, evlen benimle. Anneannem yaptı, onunla da evlenirim. Tecrübeyle konuşuyorum. 3 evlilik yaptım. Olay sarmada bitiyor. Yoksa aşk kuşko nereye kadar? Evet. Demek insanlar artık dış görünüşümden çok zekama ilgi duyuyor. Okey. Ben yine de bir kişinin çıkıp Bay J seni görünce kalbim çarpıyor demesini tercih ederim. Bay J, senin düşünce sistematiğine hayranım. O ne ya? Aşık mı oldun? Doktora tezimi yazıyorsun kanka. Kral Pop Radyo burası. Ayrılmayın. Ayrılmayın.

0: her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
1: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8 bin lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4 bin liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Şimdi evinizi stadyuma çevirmenin MediaMarkt'la tam zamanı. Dünya Kupası coşkusunu evinize taşımak için televizyondan ses sistemlerine, tabletten kulaklıklara çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta.
1: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarına.

stil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi

Best of Bay J. İyi akşamlar millet. Burası Kral Pop Radyo. Ben Bay J. Nasılsınız? Yazın tadı çıkıyor mu? Ankara, deniz keyfi he? Gözümüz yok. Coğrafyası zayıf olabilir bir insanın da. Bu da değil he. He? Abart Bay J. Baş üstüne. Abartmadan komedi olmaz zaten ama bazen gerçek hayatta çelme takıyor. Geçenlerde genetik test yaptırdım. Çünkü insan belli bir yaştan sonra ya spor salonuna yazılıyor ya da soyunu sopunu araştırmaya başlıyor. Yani bir bakalım genetik olarak iyiysem, uzun yaşamayacaksam spor yapayım diye. Ama genetik olarak 100 yaş falan görünüyorsa bir tane halter kaldırmam. Net söylüyorum. İkinci yolu seçtim. Zaten spor salonuna gidince kimse bana bakıp işte olimpik atlet malzemesi tam mükemmel bir denek diye. Neyse sonuçlar geldi arkadaşlar. %99.7 İtalyan çıkmışım. Şimdi ben de İtalyan vatandaşı olduğumu biliyorum da bu biraz fazla değil mi? %99.7 ne? İnsan hani bir miktar sürpriz bekliyor. Azıcık Balkan, bir tutam Kafkas, çeyrek porsiyon, Orta Asya bir şeyler yok. Bildiğin safka makarna. Makarna çıkma. Kalan %03'te lazanya falan olması gerekiyor herhalde. Arkadaşlar %99.7 İtalyan çıkmak ne demek biliyor musunuz? Bu genetik test değil, nüfus sayımı. Bak. İtalya benmişim. Sonucu gördüm bir an dedim. Ulan acaba Jules Caesar'ın reenkarnasyonu olabilir miyim diye düşündüm. Son mantıklı olmaya çalıştım. Yok dedim o kadar da değildir. En fazla vergi vermekten hoşlanmayan uzak bir kuzeni falan akrabası çıkabilirim. Bir de o kalan 0.3 var ya %0.3. Ben de bütün hikayeyi orada. Çünkü geri kalan %99.7 belli. Ben o %0.3'ün peşindeyim. Belki bir Viking. Belki bir Moğol savaşçısı. Belki de Bodrum'a taşındıktan sonra bünyede kendiliğinden oluşmuş bir miktar Ege esnafı. Olabilir. %0.3. Çünkü içimden atamadığım bir 1300 liraya lahmacun satma isteği var. Bu tutkuma engel olamıyorum. Evet. Karım diyor ki... Karım diyorsa doğrudur. Karım diyor ki genetiğin ne olursa olsun kendine iyi bakman lazım. Sen bir sanatçısın diyor. O kadar çok kozmetik ürün alıyor ki bana. Battık Allah canımı almasın. Gerçekten. Ay bir de kadın gibi düşünüyor. Bence hiçbir erkeğin bu kadar nemli olmaması gerekiyor. Ne kadar yumuşak olmamızı istiyorsun ama mizacımız bu. Yani daha sert genlerimiz var. Ağır işleri üstleniyoruz. Sizi koruma, güvenlik içgüdümüz falan nemlendiriciyle olmaz. Ben de düştüm kozmetiğe. Gidiyorum mağazaya. Cilt türünüz ne diye sordu kadın ilk gittiğimde. Ben de yağlı dedim. Evet evet yağlı dedi. Şu anda bile pırıl pırıl parlıyorsunuz dedi. Ay yok dedim o ondan değil. Çok büyük bir radyo yıldızıyım ben. Evet. Başarı basamaklarını tırmanınca kaldı o parlaklık. Gitmiyor. Gitmiyor hanımefendi. Neden bu kadar yağlı cildiniz diye sordu. Bilmem dedim dermatolog değilim ama gen havuzunda bir yerde yağlı birileri var derdi. Ne bileyim bir deniz aslanı bir fok filan bir şeyler yani. Neyse gitti bir krem getirdi. Bu kremi mutlaka kullanın dedi. Kıvanç Tatlıtuğ da kullanıyormuş. Bu nasıl bir pazarlama taktiği arkadaş? Anlamadım ki. Karşında 1.75 boyunda cildi bozuk esmer 55 yaşında bir adam var. Ne diyor yani bu 20 miligramlık 17.500 liralık kremi kullanırsam sinema filmlerinde rol mü teklif etmeye başlayacaklar? Ne yapacak? Karım beni sürekli restore etmeye çalışıyor. Ya ikinci el otomobil miyim ben ya? Ha? Bakımı yapılıyor, cilası çekiliyor, eksikleri tamamlanıyor. Oysa ki eksiğim falan yok. Sadece yıllara bağlı takır tukur bir takım sesler çıkar. Ya o kadar. Başka bir şey yok. Diyor ki seksapel önemli. İyi de aşkım benim dedim seksapelimin zirvesi 2009 yılındaydı ve... Yani o treni kaçırdık biz. Şimdi hedef farklı. Şimdi hedefim gece yattığımız zaman garip bir ses çıkarıp eşini uyandırmamak. Ama kadınların kafası başka çalışıyor. Sözüm meclisten dışarı. Karım bana bakıyor ve hala üzerinde çalışabilecek bir proje olarak görüyor. Değil mi? Ben aynaya bakıyorum ve tamam işte olmuş bu kadar zorlama dokanma bozacaksın. Ben böyle düşünüyorum. Demek ki genetik her şey değil. Çünkü içimde Akdeniz'in en büyük aşk hikayeleri var. Dışarıdan bakınca da muhasebecisi tarafından dolandırılmış bir pizza restoranı müdürü gibi görünüyor. Ayrılmayın Kral Pop Radyo'da Bay J konuşuyor.

0: Best of Bay J.
1: Merhaba millet, iyi akşamlar. Türkiye, Bay J yayında. Burası adından sıkça söz ettiren radyo kanalı Kral Pop Radyo. Benim buradaki 8. yılım. Çok iyi gidiyoruz. Ama geçen gün yayın yönetmenimle de bu konuyu tartıştık. Yani end goal'umuz ne diye. Yani nihai hedefimiz nedir diye konuştuk. 35 senedir her gün milyonlara komedi programı sunuyorum. Yani ben öldükten sonra 200 sene geçecek, bir kişi bile adımı hatırlamayacak. Asıl amaç nedir? Onu çözmeye çalıştım. Bir ara ciddi ciddi düşündüm. Belki amaç iz bırakmaktır dedim. Sonra interneti açtım. İnsanlar 3 gün önce niye sinirlendiklerini bile hatırlamıyorlar. Maalesef, maalesef. Sosyopolitik, ekonomik konjonktürü takip ederseniz fark eder. Belki amaç para kazanmaktır dedim. Sonra çok zengin insanların röportajlarını izledim. Adamın 14 tane evi var. Huzur bulmak için Himalayalara çıkmış. Benim bir evim var. Ben de huzur bulmak için klimanın karşısına geçiyorum. Aynı püfürüklükte. Himalayalarla aynı püfürüklük. Hava dar bir ortam. Aynı kapıya çıkıyor. Yani 2 tane keşiş, 3 tane şerpayla ahbap oldun diye Nirvana'yı bulmayacaksın ki kanka. Döndüğünde ilk metrobüs seyahati sana her şeyi hatırlatır. Belki amaç mutlu olmaktır dedim. O da zor. Çünkü mutluluk dediğimiz şey... yaş ilerledikçe değişiyor. Yani 20 yaşında mutluluk, ne bileyim, Paris'e, Roma'ya gitmek, dünyayı dolaşmak falan. 30 yaşında terfi almak. 50 yaşında mutluluk, yani ne bileyim, modem kendi kendine düzeliyor ya bazen. Mesela o çok büyük. İnternet modeminin kendi kendine internet modelinin kendi kendine gelmesi 50 yaşında en büyük mutluluk bu. İnternet modeli. Belki de hayatın amacı çok büyük bir şey değildir arkadaşlar. Belki amaç bir günün sonunda fena değildi demektir. Ha? Bugün güzel bir yemek yedin, bir arkadaşınla güldün, sevdiğin birini aradın. Kedi geldi yanına kıvrıldı. Kimse seni sosyal medyada linç etmedi. Bence bazı günler için sadece karımın bana

bağırmamış olması bile fazlasıyla yeterli. Çünkü az önce söylediğim gibi evrenin umurunda değiliz arkadaşlar. Samanyolu galaksisi dönüyor, kara delikler yıldız yutuyor. Düşünsenize, Andromeda galaksisinden bakınca senin o çok önemsediğin kurumsal ünvanın, o meşhur lüks araban ya da plazadaki o kasıntı masan o kadar görünmez ki. Evrenin büyüklüğü karşısında o kadar eften püften ve o kadar önemsiziz ki. Şu an trafikte önündeki araca korna çalıp sinirlenmem bile kuantum fiziği açısından tam bir rezalet. Rezalet, komedi ya. Diyorum ki madem bu devasa evrende bu kadar küçüğüz, madem 200 sene sonra hiçbirimizin adını kimse hatırlamayacak, o zaman hayatı o kadar da ciddiye almaya gerek yok. Yani bırakın kara delikler yıldızları yutsun, devam etsinler. Biz bu akşam kendi küçük dünyamızda neşemize bakalım. Ne diyorsunuz ha? Sonuçta burası Kral Pop Radyo ve biz burada evrensel yalnızlığımızı felsefe yaparak değil, son zamanların en hit şarkılarıyla taçlandırıp süslüyoruz. Devam edelim. Kulaklıkları takın, arkanıza yaslanın. Bay J ara veriyor. Şimdi o manyak gibi iyi bitirdim anonsu.

0: reklam.
1: Her yolculuğunuzda yanınızdayız. Milli futbol takımları resmi moda sponsoru Damat TV'nin A Milli Futbol takımımıza başarılar diler.
2: Serviste yenilen, yolda güçlen. Fiat servislerinde 8000 lira ve üzeri mekanik işlemlerde 4000 liraya varan Opet yakıt puan veya Aygaz 100 oktan puan hediye. Detaylı bilgi ve randevu için fiat.com.tr.

0: Best of Bay J. Bu program sevgili dinleyiciler, Kral Pop Radyo'da Bay J Show. Günlerden bir gün artık dışa dönük biri olmaya karar verip kendimi kitlelere göstermeye başladığım günden itibaren çıktığım o uzun, o engebeli varoluşsal yolun bir yeri bu frekans. Tekrar edeyim mi, anladık mı? Okay, peki. Bence sizin de öyle yapmanız lazım abi. Abi, insanların sizin kadar değerli, sizin kadar entelektüel ve nazik bir insanı tanımasını sağlayıp üstüne bir de sizinle çalışmak için para harcamasını sağlamanız için daha ne kadar bekleyeceksiniz ha? Bakın, plazalarda, o sıkıcı ofislerde resmen sürünüyorsunuz. Neden yapıyorsunuz bunu kendinize? Hadi gelin yarın bir çılgınlığı yapın ve işe en radikal, en iddialı kıyafetlerinizle gidin. Yine de kimsenin dikkatini çekmeyi başaramazsanız beyefendi. Strapless. Bahsettiğim buydu. İddialı kıyafet derken. Ertesi gün yine deneyin. Kafanıza büyük bir abajur geçirin. Hala kimse sizi fark etmiyorsa o abajurun fişini prize takın. Şimdi de kadın dinleyicilerime öneriler. Bu bahsettiğim dikkat çekme yöntemleri sizin için de tamamen geçerli. Ancak iş hayatında fark edilmek derken iki tür fark edilebilme yöntemi vardır. Birincisi muazzam bir başarıyla gelen o alkış tufanı. İkincisi ise kurumsal vizyonsuzlukla gelen fiyasko. Fiyasko. Fark edilmek, dikkat çekmek, yüksek maliyetler deyince aklıma hep her yaz konuşulan o meşhur tatil beldesi fiyatları geliyor. Biliyorsunuz güneyde lüks plaj işletenler, günlüğü şu kadar 1000 liraya şezlong kiralayanlar, benim plajıma gelmesin diye vizyon kasıyorlar. Ben diyorum kardeşim, biz bu kurumsal fiyat algoritmalarıyla senin plajının önünden bile zaten geçemiyoruz. Son dönemde hepimiz bütçede kemerleri sıktık. Artık dışarıda satılan, üretilen ve hizmete sunulan her şey bana acayip pahalı geliyor artık. Evde oturup kendi başımıza hayatta kalabilmeyi, her şeyi mutfakta dolaplama üretmeyi. Az çok öğrendik mi? Öğrendik. Ama bu durum hazır tüketim sanayisi için de darbe oldu.
1: Olsun Bayşe. Eninde sonunda sen de dışarı çıkıp bir sinemaya falan gitmek isteyeceksin. Para harcatacaklar sana Bayşe. Eninde sonunda.
0: Ama eyvallah bak. Sinemaya giderim. Sinemada o dev perdede film izlemenin keyfi bambaşka. Yani trilyoner olup evinizde müthiş bir sinema odası falan yaptırmadıysanız. Giderim ama sinema büfesinde küçücük bir mısır patlağına asgari ücretin yarısını istiyorlar ya. Arkadaşlar bakın küresel borsaları araştırın. Sinema büfesindeki mısır patlağı kadar kar marjı yüksek olan başka bir ticari satış var mı yok mu bir bakın. Ya kuru mısırın kilosu piyasada ne kadar ya? En büyük boy, battal boy mısır alsanız içine topu topu 50 gram mısır gider. Yani mısırın ham maliyeti kuruşlarla ölçülüyor. Sinemalar toptan aldığı için paket maliyeti komik kalıyor onların aldığı rakamlarında. Kızartması, yağ, tuzu, amortismanıyla toplasan küçücük bir maliyet. Yani en normal fiyata satılsa işletme yine devasa kar ediyor, anladın? Ya bugün bir fuayede en büyük boy mısır patlağını 15 liraya alsanız devasa bir kar bırakmış oluyorsunuz şirkete. %10.000 filan kar ettiren bir ürün. Aklı olan mısır patlağı işine girer. Öyle radyo sunuculuğuymuş, çorap imalatçılığıymış. Bunlarla bir yere varamayacağız abi. Hatta ülke ekonomisini bile kurtarır. Ya yani yurt dışına mısır patlağı ihraç edelim. Tarihe geçelim. Geleneksel domates ihracatıyla onlarca yıl sürecek kalkınmayı bir mısır patlağı hamlesiyle. Yeni İsviçre olmak istiyor muyuz?

sebebim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

0: Best of Bay J.
1: Merhaba, herkese iyi akşamlar ve Kral Pop Radyo'ya hoş geldiniz. Benim adım Bay J, buranın resmen kadrolu müdavimiyim. Çünkü çarpıcı sarkazmımı, bu iğneleyici şakalarımı yayınlamayı kabul edip, üstüne bir de bana düzenli para ödeyen tek kurumsal kurum burası. Kurumsal kurum. Kurumlu kurumsal kurum, kirli olan. Neden bu kadar iyi olduğuma gelelim dilersin. Nasıl? Çok diliyordunuz zaten değil mi bunu benden duymaya? Okey, başlayalım o zaman. İyiyim çünkü bana verilmiş harika bir ses, mükemmel bir beden, karşı cinsle iletişim kurarken inanılmaz bir zeka ve yalan söyleme yeteneği verilmiş. Bunlar büyük sorumluluk demek. Büyük yetenekler beraberinde büyük sorumluluklarla gelir. Sanırım bunu o meşhur Örümcek Adam filminde duymuştum. Yanlış anladın mı? Ben bu sorumluluğu kabul ettim. Tarihin, özellikle radyo tarihinin unutulmaz bir parçası olmayı seçtim inşallah. Aslına bakarsan ben hiç iyi değilim ama sanki iyiymişim ve acayip eğleniyormuşum taklidi yapıyorum. Çünkü dışarıdaki insanların sizin gerçek duygularınızı görmesine bir şekilde engel olmanız gerekiyor. Evet. Çok tatlı çocuk ama duygularını açamıyor. Normal, normal buluyorum, normal. Yani hayatımın hikayesi. Şu etapta yaşam tarzımı değiştirip bambaşka bir tarzda yaşamaya karar vermek istiyorum ama sorumluluklarım var. Yani milyonlarca dinleyicisi olan bir radyo şovum, ailem, anam, eşim, çocuğum. Yani şimdi ben nasıl gidip Jamaika'ya yerleşip orada sahil kenarında ayakkabı boyacılığını paravan olarak kullanıp ülkenin en büyük kahve çekirdeği kartelini arkadan idare edeyim, anladın mı? Yanıma da dünyanın en gramsız, en rahat kadınını alacağım karım. Evet. Bir kere sormadı bu para nereden geliyor diye. Bana geçen gün hayatında biri var mı diye sordu. Yok dedim ama evliyim. Karıma söyledim bunları. Evet. Aradığım kadın işte benim gibi düşünüyor. Beyne bak. Geçenlerde otobanda hız yüzünden ceza yedim. Kadran 220'yi gösteriyormuş. Ben daha arabayı 6. vitese atmamıştım. Nasıl 220 ya? Her neyse. Neden trafik polisleri çevirmede o soruyu soruyorsun? Beyefendi neden bu kadar hızlı gidiyorsun? Yani bunun mantıklı bir mazereti olabilir mi? Ha? Yani karımı doğuma yetiştirmeye çalışıyor olsam bile kadının neden 220 kilometre süratle giden bir arabanın içinde? Sezaryen olur o yani, bu başka bir şey olmaz. Bazen şaka yapasım geliyor ama memura şey diyeceğim. Memur bey, az önce şurada gökyüzünde bir UFO gördüm. Evet bir UFO. Gördünüz mü hayatınız? Kaç kez UFO gördünüz memur bey? Takip etmek istiyorsunuz doğal olarak. UFO çok hızlı gidiyor. Yakalamak için bastım gaza. Peki sonra neden yavaşladınız diye soracak hali. Ya UFO değilmiş be, kirpime toz pislik bulaş. Sen o kirpime toz bulaş. O sahte UFO resimlerindeki flu görüntüden oluş. Ben de kovaladıkça kaçıyor. Mesafe hep aynı. Belki yakalarım diye. Gerisini biliyorsa. Aynısını Indiana Jones filmlerinde yapsa kimse ceza yazmaz biliyorsunuz değil mi? Bana hep bu kötülükler bana.

0: değil performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. 1-1-2
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Beynin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattalar yerine. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Best of Bay J.
1: İyi akşamlar herkese. Benim adım Bay J. Burası popüler müziğin kralı. Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en çok dinlenen, en çok kazanan akşam şovmenini bünyesinde çalıştıran şanlı radyo kanalı. Bizim patronu bazen gıcık ediyorum. Böyle stüdyomda bu iddialı lafları ediyorum. Evet diyor böyle. Radyomuzun teknolojik altyapısı bu kadar güçlü olmasaydı seni dışarıda kimse dinlemezdi. Şaka ediyorum. Ya adamın umurunda bile olduğumu zannetmiyorum. Yaşadığımdan haberi var mı? Ondan bile çok emin değilim biliyor musunuz? Gerçekten. Hak da veriyorum adama yani. Devasa bir kurumsal holding sahibi. Holding binasının kapıcısı yoldan geçen birine bu şirketi aslında bizim emmi kurdu falan dese ne umurunda olacak? Beni de o kadar umursuyor işte. Benim çok ciddi bir sorunum var. Evli erkekler beni çok iyi anlayacaktır bu konuda. Benim gün içinde bazen çok az boş vaktim oluyor. Ve o yoğun kurumsal tempom arasında boş bir vakit yakaladığımda kendimi dünyanın en şanslı mutlu insanı hissediyorum. İşte plan yapıyorum, gidip sakince uyurum. Birkaç saat konsolda kankamla futbol maçı izlerim diye hayal kurarım. Ama bir karım 24 saat boyunca hiç uyumadan avını bekleyen bir avcı gibi. Benim o boş vakitlerimi... saldırıp hunharca parça pinçik etmek için gözlüyor, bekliyor. Beni stüdyo dışında boş bulduğu anda günümü abuk sabuk işlerle dolduruyor saniyesinde. Ay hadi Bay J, tam 12 yıldır hiç görüşmediğimiz eski okul arkadaşlarım. Ya bana ne? Brunch'a gidelim. Vallahi ben evde keyif yapmak istiyorum. Hiçbir şey, en önemlisi hiçbir şey yapmak istemiyorum. Anladın? Uzanmak istiyorum öyle. 12 senedir görüşmediğimiz için neredeyse hiçbir ortak yönümüz kalmamış. Adını bile hatırlamadığımız insanlarla brunch kisvesi altında küçük bir omlete dünyanın parasını ödeyip kurutulmuş o yanlış pişirilmiş yumurta lüks mekanlara gitmek zorunda kalayım. Yemin ediyorum bir daha evlenmeyeceğim. Yok. Bak. Bu evlilik müessesesi benim gibi gamsız adama göre değil. Değil. En korkuncu da ne biliyor musun? Bazen karım evde durup dururken feminizm rüzgarları estiriyor. Ama evde yaptıklarıyla o savunduğu büyük fikirler birbirini hiç tutmuyor. Sinirden kendi ayaklarımı yavaş yavaş kemirerek bitirmek istiyorum. Ufak ufak yukarı doğru bitirip en son ağzımı da yutup sıfırlamak istiyorum kendim. Ben değilim. Kapana kısılan vahşi bir tilkinin avcıya yakalanmamak için kendi ayağını yiyip... Evet, ondan kurulma. Feci bir psikoloji bu çocuklar. Belki ne bileyim, canhıraş çığlıklarımı görünce insafa gelir de nutuklarına bir ara verir diye. Geçenlerde dedi ki, neden aynı işi yapan bir erkek kadından her zaman daha fazla para kazanıyor? Bir kere bu konuda tamamen varsayımlar ve sosyal medya efsaneleri üzerine fikir yürütüyor. Çünkü o kadının şirketteki diğer yöneticilerle olan kurumsal ilişkilerini, performans raporlarını bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Personel müdüründen genel müdüre, patrona kadar arkada gizli bir saadet zinciri kurduysa benim düz bir çalışan olarak nasıl açık atmama imkan yok. Anlatabiliyor muyum? Kadın veya erkek bir şey fark etmez. Burada cinsiyetler ötesi bir iletişim zincirinden bahsediyoruz. Üstelik tabii ki erkekler bazı durumlarda daha fazla para kazanmalı. Yargılı davranmayın. Bir saniye beni sakince dinleyin. Kadınlar, hanımlar, erkekler. Yani eğer dünyada tam bir adalet olsun istiyorsak hayattaki zorluklar karşısında erkeğe de bazı küçük ayrıcalıklar ve avantajlar sağlamalıyız. Biliyorsunuz lüks bir yolcu gemisi batarken önce kadınlar ve çocuklar diye bağırıyor. Ondan sonra sen gelip diyemezsin neden erkekler iş hayatında daha fazla kazanıyor. Alo. Ya buraya hayatta kalma riskimize karşı biraz daha fazla kazanalım. Kazanma farkında %12,5 falan yani. Gemi batarken yaşamaya devam etmesi uygun olanlar diye öncelikli bir sınıfa dahil edilmenin de bir bedeli olsun değil mi? Eyala, hepinize güzel bir hafta sonu diliyorum. Ayrıca pazar günü kutlayacağımız babalar gününüzü de şimdiden canı gönülden tebrik ederim. Babalarınıza sarılmayı ihmal etmeyin. Kral Pop Radyo'da Bay J'yi dinlediniz.

0: Babalar günü ve karne hediyelerinin tam zamanı. Akıllı telefonlardan kulaklıklara, tabletlerden scooterlara çeşit çeşit teknolojik hediye MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, babalar günü ve karne hediyelerini keşfedin. Son gün 21 Haziran. Detaylar MediaMarkt.com.tr'de.
1: MediaMarkt.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmeniz lazım. Sıkıntı
2: yok. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Mayıs ayı radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.

0: Kral Pop'la keşfet.
1: Müzik dünyasında hafta sonu hareketliliği başladı. Önümüzdeki günlerde listeleri sallayacak en yeni şarkılar şimdi Kral Pop'ta. Kral Pop.

0: Pop'la keşfet.
1: Hız kesmeden devam ediyoruz. Pop müziğin üretken isimlerinden Emre Kaya yine kendi tarzında dinleyeni hemen yakalayacak bir çalışmayla geri döndü. Sözü ve müziği kendi imzasını taşıyan bu yeni hit adayı hafta sonu modunuza eşlik etmeye hazır. Sesi biraz daha açıyoruz. Karşınızda Emre Kaya ikimiz olamıyor.

0: Pop'la Keşfet.
1: Kral Pop'la Keşfet'te haftanın en iyisini finale sakladık. Derya Ulu enerjisiyle bu hafta sonunu ele geçirmeye geliyor. Sözlerinde Derya Ulu ve Yasemin Özşengül ortaklığı bulunan, müziği Asil Gök'ün ellerinden çıkan ve Elber Tutkus düzenlemesiyle tam bir kulüp marşına dönüşen o bomba şarkı şimdi Kral Pop'ta. İşte haftanın en şımarığı, en yenisi. Derya Ulu Şımarık.

Bakalım içimdeki zembere kırılıyor artık. Tamir mümkün değilse işte o gün yandık. Her gün yağmur yağabilir, insan hata yapabilir. Birbirimize tutunursak belki güneş daha bilir.

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.

0: Sayın radyo araştırma sonuçları açıklandı ve Türkiye'de radyo dinleme alışkanlıkları bir kez daha tescillendi.
1: Kral FM'in Türkiye'nin bir numarası olduğu listede
2: Pop'un kralı Kral Pop Radyo muazzam bir yükselişle ikinci sıraya yerleşti.
3: Yani anlayacağınız, radyonun zirvesinde yine tamamen kral var.
4: Bir numarada Kral FM, iki numarada biz. Zirveyi kendi aramızda paylaştık ama gözümüz abimizin tahtında, haberiniz olsun. Kral Pop Radyo'yu Kral FM'den sonra Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosu yapan tüm dinleyicilerimize teşekkürler.